özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Pisi. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Uman'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlu güne merhabasında kavuştuk çok şükür. Güne güzel bir başlangıç yaparak hafta sonunda da en güzel şekilde hazırlanmayı umuyorum her birimiz için. Tabii ki cuma günlerini de çok severiz. O yüzden bu güzel sevgiye de yakışır bir başlangıç yapalım. Elbette hayırlı cumalarımız olsun her şeyden önemlisi. Allah dualarımızı kabul etsin. Tebessümün çok olduğu, stresin hiç olmadığı şahane bir gün diliyorum.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.
4: Digibox. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
1: Evlilik hazırlığı yapan çiftleri ve aileleri yakından ilgilendiren altın ve takı iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, nişanlılığın evlenme dışında bir nedenle sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin veren kişiler tarafından geri istenebileceğine hükmetti.
0: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

0: Cuma'nın mottosu olarak gülümseyin ve gülümsetin diyelim. Ve mutlu olup mutlu edin tabii ki. Sevgiyi hissedip hissettirin ve bugünü özel ve güzel kılın sevgili dinleyenler. O denli güzellikte geçen bir cuma günü diliyorum. Ve bakalım kimlerle başlıyoruz programımıza. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Şanlıurfa Çamları Öğretmen Servisinden hayırlı cumalar mesajıyla aramıza katıldı öğretmenlerimiz ve Ali Kaptanımız. Günaydın. Arif Afyon da bizleri dinliyor. Coşkun Kaptanımız aramızda.
1: Günaydın, günaydın.
0: Günaydın.
1: Uğurla güne başladık. Turkuaz FM'den yolumuzu çıktık. Antalya'dan. Servis Kaptanı Coşkun, yağmurlu bir günümüzde hayırlı işler, hayırlı cumalar. Uğurcum sana da kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Coşkun Kaptanım. Sen ve senin gibi olan bütün dinleyicilerimize de sevgilerimizi gönderelim. Yolunuz açık olsun kaptanlarımız.
2: Günaydınlar Ede. Karanlar aşan kucak dolu sevgiler. Cuma gününün hayırlı bereketi hepimizin üzerine olsun. Hayırlı cumalar Turkuaz ailesi.
0: İnşallah. Hamza hoş geldin aramıza. Banu aramıza katılan dinleyicilerimizden. Şaban günaydın. Muğla'da, Datça'da şu an İlde aramızda da. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Hızlıca devam ettiğimde Mahmut Elibol Kırıkkale'de bizlerle. Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmaz. O yüzden hayalince olduğumuz ne varsa hayırlısıyla gerçeğe dönüşsün diyerek Fatma da bu güzel duasıyla aramızda. Fransa'da. Amin. İnşallah. Devam. Güne en sevdiğim iki insanla küçük bir sürprizle başlamak istedim diyor Seyhan. Hayat arkadaşım, canım eşim ve evimizin neşesi oğlum Toprak Yağız. İyi ki varsınız mesajını göndermiş. Oh, daim olsunlar. Bu denli güzel gün başlangıçlarımız olsun. Arife Konya'da bizlerle beraber. Hilal hoş geldin Akçakoca'da aramızda olan dinleyicilerimizden. Sohbet konumuz İşinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz? Haydi bakalım. Neler gelecek acaba?

0: Günaydın. Dın dın dın. Hayırlı cumalar, hayırlı iş gününüz olsun.
1: Amin.
0: Yüzümüzden gülümse, kalbimizden sevgi, merhamet eksik olmayan günlerimiz olsun.
1: İnşallah.
0: Günaydın. Dın dın dın.
1: Asya, günaydın. Enerjine sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hatice, günaydınlar. Ya işimden para dışında ne kazanıyorum dersen, insanları tanımak, iç yüzlerini tanımak, görmek diyor. Arif, yeni dostlar ve arkadaşlıklar da kazanıyorum dedi. Dershanede çalıştığım için diyor. Şahane. Ahmet Niğde de bizlerle. İşimizde valla paradan çok stres kazanıyoruz diyenler. Ah işte. Bunun farkında olmak da önemli. Çünkü o stresle başa çıkma, mücadele etmemizi de öğrenmemiz gerekiyor. İzmir'i Karşıyaka'dayız. Orada Gökhan Akpınar bizlerleydi. Günaydın. Aynur, hoş geldin aramıza. Erdemli de bizlerle beraber. Örgücüyüm, mesleğimden sabrı, öfkemi yenmeyi ve bazı şeyleri zamana bırakmayı öğreniyorum aynı zamanda. Ama mutluyum demiş. Daim olsun mutluluğun. Evet, sohbet konumuz işinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz sevgili dinleyenler? 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız olduğunu hatırlatalım. Sesli, yazılı, oradan da ulaşabiliyorsunuz. Ha, bu arada bir sonraki saatimizde, yani ikinci saatimizde çok güzel bir sürprizim de var. Dinlemeden

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Edirne hariç Marmara'da, Akdeniz'de, İç Anadolu'da, Karadeniz, yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uyarılar var. Aydın, Muğla, Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Mingöl, Muş, Adıyaman, Mardin ve Batman çevreleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin daha çok doğu kısmında, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyinde, Diyarbakır'ın yine aynı şekilde biraz daha kuzey ve batı kısmında, Siirt'te, Hatay'da, yine Antalya'nın bazı ilçelerinde, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Aman dikkat.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 seviyesinde şu an sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Avcılar, Gümüşpala, Küçükçekmece yönünde. Yan yolda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Parseller, Avcılar yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Bu durumlardan kaynaklı bölgelerdeki yoğunluklar da artmakta. Öte yandan Şile, Ahmetli Kavşağı, İmrendere Caddesi ve Ava Caddesi bağlantılarında da Ada Kavşak düzenleme çalışması nedeniyle kontrollü geçiş sağlandığını da altına çizelim. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Radyo Türkuvaz'da saatlerimizi 7.44 yaptık bile sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel şarkılarla güne merhaba demeye devam ederken bize kimler eşlik etmeye başladı?
1: Biz uyumayan bebek, Tuana'nın ailesi, annesi ve babası, İlhan ve Büşra. Sizi severek dinliyoruz. Ben ve eşim çalıştığımız iş yerinde güçlü bağlar ve çok çok güçlü anılar kazanıyoruz. Herkese çok teşekkürler. Sizleri seviyoruz.
0: Canlısınız can. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz aramıza. Uyumayan bebek Doğan'a. Uyuyacak inşallah o da. Sizi de dinlendirecek. Hoş geldiniz aramıza. Günaydın.
2: Günaydın Uğur'cum. Günaydın. Dın. Vallahi burada çok kötü yağmur var. Konumuza gelirsek işimizde güzel insanlar tanıyoruz.
0: Güzel.
2: Bazen de kötü insanlar tanıyoruz tabii ki. Bunlar da bizim sınavımız oluyor.
0: Evet
2: maalesef. Ama her zaman işimi seviyorum. Severek de yapıyorum. Herkese selam olsun.
0: Çok teşekkürler Bülent. Severek yapmaya devam edelim işlerimizi inşallah. Tabii iyisiyle kötüsüyle bir sürü insan tanıyoruz. Ama işte... Her işin doğasında olan durumlar. İyi insanlarla karşılaşalım ama en büyük temennimiz o. Usta öğreteceğim demiş Gül. Öğrencilerim genelde ev hanımları oluyor. Onların yeniden hayata katılmalarına vesile olmak benim asıl kazancım demiş. Sancaktepe'de İstanbul'da bizlerleydi. Gül öğretmenim

Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Fatma diyor ki işimden paranın dışında bazen güldüğünde gözünün içi gülen, bazen hayatın verdiği zorluğu ve geçim sıkıntısından hani zorlanan ama her şeye rağmen güzel bakmaya çalışan insanlar kazanıyorum dedi. İnşallah daha da güzel kazançlarımız olur. Maddi manevi her açıdan. İşinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz? Sohbet konumuz.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de araç

0: Petrol Ofisi'nde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Yavaş yavaş güne merhabanın ilk saatini noktalamaya doğru ilerlerken sevgili dinleyenler, bu anınıza en özel anlam katacak şarkılara geldi sıra. Ve onlardan ilki Mahzar Fuat Özkan ve Yandım. Özledim.

Radyo Türk Vaz'da ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ilk saatini yavaş yavaş geri doğru uğurluyoruz sevgilenler. Yeni saatimize sürpriz bir gelişmeyle, sürpriz bir yarışmayla daha doğrusu devam edeceğiz. Diyanar'dan çok güzel bir hediye paketi 3 dinleyicimiz için gelecek. O yüzden dinlemede kalmanızı öneriyorum. Hatta WhatsApp mesaj hattımızı da kaydedin, kaydetmediyseniz henüz. 505-188-30-0. Orada doğru cevabı veren, ama altını çiziyorum, doğru cevabı veren 3 dinleyicimizle bu yarışmayı kazanan dinleyicilerimiz olacak. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu anımıza güzellik katan şarkılara. Bazen insanın ihtiyacı olan tek şey birkaç güzel insan, birkaç güzel sohbet, birkaç da güzel müzik. İşte Radyo Türk Vaz bunların hepsini sizlerle paylaşıyor. Ve bu şarkıyla da 1981'e yolculuk yapıyoruz sevgili dinleyenler. Nur Yoldaş'ın o şahane vokaliyle büyük ses getiren Atilla İlhan'ın kaleme almış olduğu bu muhteşem şarkı. Sizlerle.

0: Radyo Türkmaz'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir cuma günü olsun. Ve tabii ki hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı da kabul etsin. Önce kimler bizlerle bakalım? Bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Şöyle bir baktığımda...
1: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinizin cuması mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Trafikte olan tüm kardeşlerin hepsinin yolları açık ve düz olsun. Abi. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun inşallah. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Günaydın Gül öğretmenim. Çok ama çok mutlu oluyoruz sizin dualarınızla güne başlayınca. Hoş geldiniz. Tekin öğretmenimiz de Diyarbakır'da bizlerle. Yıllardır öğretmenim, lise düzeyinde çalışıyorum ve eşimin maddi bir kazancından ziyade gençlerin hayatına dokunmak, onlara örnek olmak, onlara yol göstermek yetiyor demiş. Maşallah. Şahane Tekin öğretmenim. Hoş geldiniz. Evet, sohbet konumuz işinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz? Bu sohbet konumuzdu. Şimdi gelelim sürpriz yarışmamıza sevgili dinleyenler. Dün biliyorsunuz gönül dostumuz yayınımıza katıldığında 3 dinleyicimize sürpriz hediye mesajını paylaşmıştı. Diyaner'den hediye paketi paylaşacağız 3 şanslı dinleyicimize. Sorumuz da çok basit aslında. Elektrikli bir tren kuzeye doğru gidiyor. Dumanı hangi yöne doğru gider sevgili dinleyenler? Elektrikli bir tren kuzeye doğru gidiyor. Dumanı hangi yöne doğru gider? Hadi bakalım cevaplar gelsin. 505 188 30 çift 0.

0: Şahanesiniz tek kelimeyle. Beni ne kadar dikkatli dinliyor musunuz siz? Maşallah, güneye gider. Tabii tabii. Tren kuzeye gidiyorsa duman tersi güneye gider. ama işte dikkatli dinlemek çok önemli sevgili dinleyenler. Elektrikli bir tren. Duman olmaz ki. Kısa bir aradan sonra kazananları açıklayacağım.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
3: Ben Dijital Arkeolog.
4: Ben iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği...

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Mini yarışmamız sonuçlandı sevgili dinleyenler. Sonuçları birazdan paylaşacağım ama şimdi önce gündeme dair önemli gelişmeleri aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında önemli, çok çok önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek en ideal dönem çağrısında bulundu. Öte yandan tabii ki bununla ilgili de gerekli adımlar mecliste de atılacaktır. Yine bir diğer mesajsa biliyorsunuz son zamanların en çok konuşulan konularından fon konusu. Süratle çözdüklerini belirten Erdoğan, kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz mesajını da paylaştı. Öte yandan Merkez Hakemler Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazer Erel gözaltına alındı sevgili dinleyenler. Yürütülen soruşturmada Kol ve Erel'in 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında da yine gözaltına alındığı öğrenildi. Bir diğer önemli gelişme ise sosyal medya ile alakalı. İstanbul merkezli 10 ilimizde sosyal medya platformlarında kavga, tehdit, hakaret, gerilim içerikli canlı yayınlar yaptıkları belirlenen şüpheliler. Yani aslında sosyal medya fenomenleri onlar. O şüphelilere karşı da operasyon düzenlendi. Önemliydi, vatandaşlarımızdan da çok fazla şikayet alan bir konuydu. 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli de şu an arama kararıyla aranıyor sevgili dinleyenler.

0: dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %65 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'lara ulaştı. Uyarılar var. TEM'de İstoç'ta iki telli Masko yönünde sağ şeritte bir araç arızası sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yoğun bir lokasyon, o yüzden daha da yoğunlaşıyor. Avcılar'da Topkapı yönünde parsellerde bir araç arızası. Gümüşbala'da da bir kaza var. Yoğunluk Haremdere'den Küçükçekmece'ye bir saate ulaşmış durumda. Alternatif olarak dolum tesisleri yolu Deniz Köşkler E5 yan yol zaman kazandırabilir. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

yakışmaz sevgili dinleyenler. Bazen aynı anda aynı yerde olmaları gerekiyordur. Tıpkı sizin şu an Radyo Türkü Vaz'da olduğunuz gibi. İyi ki varsınız. Birbirinden güzel, eğlenceli mesajlar da geldi ama doğru cevabı veren 3 şanslı dinleyicimizi arkadaşlarımız ekibimize tespit ettik. Hakkaniyetli bir şekilde ilk cevap veren 3 şanslı dinleyicimiz. Tabii ki doğru anlamda. Açıklıyorum, hazır mısınız? İlk şanslı dinleyicimiz İzmir Bayraklı'da Kaan Demir. Kaan, tebrik ederim. Günaydın. Hoş geldin. Yine ikinci şanslı dinleyicimiz ise Ekrem Erdoğan. Ankara'da, o da bizlerle elektrikli trenin dumanı olmaz mesajıyla. Şahane. Ve üçüncü şanslı dinleyicimiz ise kızımın şansına inşallah diyerek Nuray İstanbul'da bizlerleydi. Elektrikli trenin dumanı olmaz mesajıyla. Tebrik ediyorum. Diyanar'da bir hediye paketi olacak. O hediye paketinin içindeki bir tane şey söyleyeyim, kitap. Dün gönül dostumuzdan da aldığımız söz üzere kitap hediyesi olacak tabii. Ve diğerlerini söylemeyeyim, sürpriz olsun. Onun heyecanı da size ulaştığında. Ve bu arada Radyo Turkuaz'ı dinlemeye devam edin sevgili dinleyenler. Her an sürpriz hediyeler sizlerle buluşuyor. Tekrar ediyorum, kazanan dinleyicilerimiz İstanbul'da Nuray, Ekrem Erdoğan Ankara'da ve Kaan Demir İzmir Bayraklı'da.

0: Şimdi şarkıları dinlerken aklıma gelenleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında kimsenin hayatını bilmiyoruz değil mi tam anlamıyla? O yüzden birbirimize biraz daha güzel davranmak her anımızı güzelleştirir sevgili dinleyenler. Belli mi olur, belki birinizin bir kelimesi başka birinin gününü değiştirebilir. Yüreğinden, yüzünden gülümsemesine sebep olabilir. Bugün cuma günü, o yüzden de buna daha hassasiyet gösterelim sevgili dinleyenler. Kimin ne yaşadığını, nasıl bir mücadele verdiğini bilemediğimiz için gülümseyerek gerçekten bir günaydınla başlayalım güne. Kısa bir aradan sonra yine en iyilerle Radyo Turkuaz'da devam edeceğiz.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
8: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
9: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
10: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000

0: Uber Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: Digibox'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digibox'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Zira birçok ilimize uyarılar var Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Hangi illerimiz onlar? Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde. İstanbul'da, yine Adana'da, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Mardin, Çanakkale'nin daha çok doğu kısmında, Kocaeli, Balıkesir ve Malatya'da, Diyarbakır'da, Siirt'te, Antalya'nın batı ilçeleri, Muğla'nın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor yağışların. O yüzden tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

0: Günün yarışması elektrikli trenle ilgili olunca onunla ilgili gelişmeleri de aktarmak istiyorum sevgili dinleyenler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, demiryolu haftası vesilesiyle gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmelerde Türkiye'nin demiryolu hamlesine ilişkin kritik hedefleri ve güncel verileri paylaştı. Son 25 yıllık süreçte demiryolu ağının 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye ulaştığını vurguladı Bakan Uraloğlu ve bu süre zarfında sıfırdan 2.251 kilometrelik hızlı tren hattının inşa edildiğini de kaydetti. Konumuzla alakalı, sorumuzla alakalı olduğu için de paylaşmak istedim. Daha da o hızlı tren ağının genişlemesi, ulaşımın kolaylaşması da zaten çalışmalar arasında. Peki, saat 28.45 olmuşken kimler bizlerle birlikte?
1: Abi, her gün seni dinlerken çok mutlu okula gidiyorum.
0: Oley!
1: Bugün daha da mutluyum çünkü yarın 12. yaş günüme giriyorum.
0: Oo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. O zaman şimdiden iyi ki...

Doğduğun yarın da yayında olacağız, 11 ile 2 arası zaten, hatırlatayım. Ama şimdiden de doğum gününü kutlamak istiyorum. Çok güzel bir yeni yaş olsun. Sen ve senin gibi bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Günümüzün sohbet konusu: işinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz sevgili dinleyenler? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: günün mottosu olarak gülümse gülümset, mutlu ol mutlu et demiştik. Kalbimizi yormadan, kimseyi kırmadan güzel güzel geçirdiğimiz bir cuma günü olması temennisiyle. Çok kısa bir aradan sonra yine birbirinden güzel ve özel şarkılar Radyo Turkuvaz'da sizlerle olacak. Reklam.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: parasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız...

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Ekim'in de ikinci günündeyiz. Ekim öyle bir ay ki hani kombiyi açmamak için böyle verilen son onurlu mücadelenin ayı adeta. Yine Eylül'e mesela, Eylül ayına yüzyıllardır şarkılar yazılırken zarifçe Ekim sırasını beklemektedir. Sever misiniz bilmiyorum ama Ekim ayında yine tarçının da mevsimlik işçiliğe başladığı ay diyebiliriz. En çok tüketilenler arasında oluyordur çünkü. Ama en önemlisi bu Ekim, bu yaşta, bu sende, bu senle geçirdiğin ilk ve son ay. Doyasıya yaşamalı. Sen...

Radyo Türk'ü bahsedesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz de çok hoş geldiler. Biz duyguların 4 mevsimini yaşamaya devam ediyoruz. Kah eğleniyoruz, kah gülüyoruz, kah hüzünleniyoruz, kah duygulanıyoruz. Aramıza hoş geldiniz. Ve tabii ki bu saatimize başlarken de hayırlı cumalarımız olsun ve dualarımız kabul olsun duasıyla başlayalım. Kimlere ulaşıyor sesimiz diye baktığımda da Kahramanmaraş'ta Serkan. Sohbet konumuza binaen demiş ki, işimde para harici dua kazanıyoruz. Asıl önemli olan o. 65 yaş ve engelli aile alanların evine temizliğe gidiyoruz Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak ve teyzelerimizden, amcalarımızdan bol bol dua topluyoruz. En iyi, en güzel şey budur demiş. Oh ne güzel. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Hasan Düzce de bizlerle beraber. Herkese günaydın. Sağlıklı, güzel günler olmasını diledi. Ve tabii ki sıradaki şarkıları ona da armağan ediyorum. Çok sevmiş şarkıları. Oh ne güzel. Diğer şarkılar da sizin için. O yüzden dinlemede kalmanız bizim için de çok büyük mutluluk sebebi. Sizinle bu anları ortaklaşa paylaşmak, aynı radyonun frekansında, dünyanın neresinde olursak olalım, bu anı ortak olmak çok çok kıymetli. Kırşehir'e gidiyoruz. Memleketim Kırşehir'den selamlarıyla Fazilet bizlerle beraber. Tüm mali müşavir meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum dedi. İyi çalışmalar olsun, hoş geldiniz. Ve sohbet konumuz, işinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz? 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla güne merhaba demeye kısa bir aradan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyenler. O yüzden bizde kalmaya siz de devam edin. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyatı aldım. İdefix.

0: Alışılmadık alışveriş.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye'nin Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat %8,1 artarak 23,47 milyar dolara, ithalat %10,5 yükselerek 28,71 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı da %22,3 artışla 5,24 milyar dolara yükseldi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Güne merhaba da günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek en ideal dönem çağrısında bulundu. Öte yandan fon konusunu da süratle çözdüklerini belirten Erdoğan, kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz mesajını verdi. Merkez Hakemler Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aktif Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazer Erel gözaltına alındı sevgili dinleyenler. Yürütülen soruşturmada Kol ve Erel'in 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçlamaları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul merkezde 10 ilde sosyal medya platformlarında kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli canlı yayınlar yaptıkları belirlenen sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi operasyon ve 10 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve halen aramaları devam eden 5 şüpheli de aramaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Özellikle de vatandaşlar nezdinde de çok şikayet alan yayın akışları, içerikler paylaşan isimlerdi. Gelişmeleri takip edeceğiz.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %63'lerde. O3 Sağmancılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde de sol şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. Yine orada da bir şerit trafiğe kapalı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mareşal

Denizli Çakmak Caddesi yönünde bir trafik kazası uyarısı sebebiyle de bir şerit trafiğe kapatılmış sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ettiğimde bir de uyarı söz konusu. Avrupa yakası sahil yolu 4 Ekim pazar günü trafiğe kapatılacak sevgili dinleyenler. İstanbul'u koşuyorum. Avrupa etabı Yeni Kapı Sarayburnu arası 4 Ekim pazar günü düzenlenecek yarış nedeniyle saat 06 ve 12 saatler arasında sahil yolu trafiğe kapatılacak. Şimdiden de bunu paylaşmış olalım.

Saatlerimiz 9:25 olmuşken bizlerle bu an ortak olan dinleyicilerimiz kimler diye baktığımda İskenderun'da Esra, günaydın. Sohbet konumuza binaen paranın dışında sinir, stres, anksiyete, artık ne ararsan psikolojik savaş kazanıyoruz mesajını göndermiş. Ama kazanıyor muyuz? Bu savaşı kazanıyor muyuz? Yine de biz bir aileyi sloganıyla devam demiş. Hoş geldin, kolaylıklar diliyorum ama. Aydın'dan kucak dolusu selamlarıyla Yeşim, iş yerinde paranın dışında dostluk, itibar, saygınlık kazandım. Sıralayabilirim böyle böyle demiş, şahane. Afyon'da Rahim aramızda, hoş geldin. Ben de işimin içerisinde maddi anlam dışında güven kazanıyorum dedi. Çok kıymetli. Sadık abi, işimizin dışında bir şey kazanmayı bırak. İşimde bile bir şey kazanamıyoruz mesajını gönderiyor. Bir de böyle bir durum var değil mi? Allah Allah, bereketli kazançlar da nasip etsin. Kazancımızı bereketli kullanmayı, bereketli harcamayı da nasip etsin. İzmir Karşıyaka'da Seyhan, hoş geldinlerimize. Ben de 35 senedir çocuk bakıyorum. Onları sevmek, onları öpüp koklamak. Tabii bir de vefa. Büyüyünce seni aramaları en güzel kazanım diyor işte. Şahane. Çok çok kıymetli. Ve Mustafa bizlerle beraber. Hatay Antakya'da şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İstanbul'da da yaşıyor aynı zamanda. Yolun açık olsun Mustafa. Hoş geldinlerimize. İşinizden paranın dışında ne kazanıyorsunuz dedik. Sohbet konumuz olarak 505 188 30 00 mesaj attınız.

aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
2: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Sağanak ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Bugün İstanbul dahil 11 ilimiz için sarı kod uyarı verildi ve yağışların öğleden sonra şiddetlenip gece yarısına kadar da sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar arasında yine bölgesel olarak uyarılar var ama İzmir aynı şekilde il bazlı olarak İzmir, Antalya, Muğla, öte yandan İstanbul dediğimiz gibi Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan gibi birçok ilimizde de yağışlar artacak. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Saatlerimiz 9.46 olmuşken sevgili dinleyenler, bizimle bu an ortak olanlar arasında çok sevgili arkadaşım Sevim de varmış. Antalya'da şu an yolda beni dinliyor. Yolun açık olsun. Çok güzel bir gün olsun senin için de canım arkadaşım. Hoş geldin. Senem İskenderun da bugün onun doğum günü. O zaman doğum günün kutlu olsun Senem. İyi ki doğmuşsun, iyi ki bizimlesin. Radyo Turkuaz'dasın. Sevdiklerine beraber nice güzel de yaşlar aynı zamanda. Bir senle Diyarbakır'daydık. O doğrudan sevgilerini ulaştırdı. Hasan aramızdaydı. Sıradaki şarkıları eşiyle birlikte dinlediği için ona armağan etmemizi istedi. Olsun tabii ki, ikinize de bizden de çok sevgiler, selamlar. Aynı zamanda sizinle tanıştık ve çok güzel bir kazanım elde ettik. İyi ki varsınız Turkuaz ailesi demiş Vedat Sakarya'dan. Yaşa! İyi ki sizler de varsınız. Kocaman bir iyi ki. İşimden para dışında sinir, stres, beyaz saçlar, huysuz bir yaşlı geleceğe kazanıyorum sanırım diyor Hulusi. Ama Mersin'de bizlerleydi Hulusi Kaptan. İnşallah o stresle mücadele etme yöntemini de kazanırız da bu olumsuzluklar bertaraf olur. Gazeteciyim, mesleğimde itibar kazandığım kadar bolca hani maalesef düşman da kazanabiliyoruz bazen. Ama ne olursa olsun tüm meslektaşlarıma mesleklerde olduğu gibi hani maddi kazanımın dışında manevi kazançlar da nasip olsun. Başarı gibi mesela. Radyo Turkuaz ailesinde keyifle dinliyoruz demiş şu an. Börekte, Boşnak Börekçisi'nde dükkanda bizleri dinliyorlar. Çorum'da, Osmancık'ta. Şu an sesimin ulaştığı herkese, Selma ve Selma Çetinlere ve herkese hem afiyet olsun hem yürekten sevgiler, selam. Selamlar olsun. Nuran Sakarya'da bizlerleydi. Diyarbakır'da yine Ceylan aramızdaydı. Seda İstanbul'da bizleri dinliyordu. Seçil de Ankara'dan aramızda olan dinleyicilerimizden bazılarıydı. Hoş geldiniz tekrar.

Arabaya şarj arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra şarj Opet'te bulacaksın.

Sertünsüz. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması.

0: reklam. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik %7,8'e gerilerken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyri 40. aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Ve haftanın son Uğur'la güne merhabasının bugünkü burada sonuna geliyoruz sevgilerimler. Yine aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, yürüyüşüne, çayına, kahvesine, yani hayatının tüm anlarına eşlik ettiren dinleyicilerimize de sonsuz teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri aktaracak. Akabinde mikrofonda Gönül Dostu Füsun gününüzün iki saatine ortak olmak için sizlerle olacak. Günümüz sağlıklı, günümüz huzurlu, günümüz mutlu ve bereketli geçsin inşallah. Hayırlı cumalarımız olsun. Allah dualarımızı kabul etsin. Aynı zamanda hafta sonu tatili geliyor. Hem kendinize hem de sevdiklerinize de zaman ayırabileceğiniz güzellikle geçmesini diliyorum. Çalışacak olanlara da şimdiden kolaylıklar olsun. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Akşam saat 21'de öncelikle Uğurlu Ay Işın'da buluşacağız. Güne ve haftaya güzel bir veda edeceğiz. Sonra

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı geldi. Erdoğan, içinde bulunduğumuz dönem anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönem. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacak, dedi. Manisa Soma'da maden ocağında dün göçük meydana geldi. Göçükte 5 madenci yaşamını yitirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Bu yaz Batı Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcakların kaydedilen en kötü seviyeye ulaştığı bildirildi. Kıtanın yarısından fazlasının 38 derecenin üzerinde hissedilen çok güçlü ısı stresine maruz kaldığı açıklandı. Google, bilgisayar korsanları tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla en güçlü yapay zeka modelini şimdilik genel kullanıma sunmayacağını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

koşuşturma biterse hayat bitiyor, hayat duruyor gönlümün dostları. Ve koşturmalı bir haftayı da belki de birçoğumuz geride bıraktık. İnşallah dinleniriz diyorum. Yani hafta sonu geldiğinde sadece kendimi değil, sizleri de tabii ki düşünüyorum. Kim geldi?

sürekli gönlünüzün dostu Füsun geldi. Herkese selamlar, sevgiler. Hayırlı bir cuma günü diliyorum ama yine dün içimiz yandı. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden maden emekçilerimizde Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ve bugün onlar da lütfen dualarımızda olsun diyorum. Yaralanan işçilerimize de yine hem sağlık sıhhat hem de arkadaşlarını kaybettiler. Büyük sabırlar diliyorum, sonsuz sabırlar diliyorum. Evet, kömür madenciliğinin taşıdığı çok büyük riskler var dostlar. Bugün yine Soma'da bunu gördük. İnşallah bir şekilde nasıl oradaki tedbirler alınabilir, ne olabilir, bunlarla ilgili ne yapılması gerekiyor? Yine oturup da konuşulması ve düşünülmesi gereken bir zaman.

0: İhtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

Gel sen benim yanıma. Sorun değil, artık değil. Aslında artık hiç önemli de değil gönlümün dostu. O yüzden ben artık sana hiç müsait değilim diye güne başlayanlar var mı acaba? Onlar da hoş geldiler. Ama bugün yine Radyo Turkuaz'ı çok seven dinleyicilerimizden Senem'imizin doğum günü. Nice güzel yaşların olsun diyorum. Güzel terazi kadını. Selamlar, sevgiler gönderiyorum ona. Şahane bir yıl diliyorum. Çok güzel yaşlar. Yeliz'im diyor ki çok değer verdim gözümün nuru annem ve yakışıklı oğlum. Ediz'im için bir şarkı var mı? Olmaz mı? Var tabii ki. Her gün benimle olan, her gün bana şu an mesaj atan programımıza tüm dostlara teşekkür ediyorum. Şimdi ben onlara birer çiçek göndereceğim. Ardından geliyorum. 505 188 30 40.

herkesin dönmek istediği ama penceresinin önünden bile geçemediği bir evi vardır. Herkesin zamanında çok yürüdüğü ama şimdi asla adım atmadığı bir yolu vardır. Herkesin çok sevdiği ama artık asla dinlemediği belki de bir şarkısı vardır. İşte hayat böyledir be dostlar. Şimdi ben böyle konuşunca pazar akşamı dedim ki ben bu iki şarkıyı arka arkaya çalacağım pazar akşamı da. Belki böyle güzel de bir şiir okuyacağım. Çünkü pazar akşamları saatler 22'yi gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun sizinle. Çok güzel şarkılar hazırladım yine. Ama bu iki şarkıyı hazırladım. Tamam, oraya da ekleyeceğim. O listeye de ekleyeceğim. Biraz daha böyle fazla şiir okuyacağız. Daha romantik bir program olacak. Sizi böyle hafta sonuna buğulu bir kalple üzülüyorum da yani orada göbek havası da yapamam. Mümkün değil o saatlerde. Ama sonrasında umut veren pek çok mesajım olacak. Şimdi biraz daha umutlandıracağım sizleri. Eğer sosyal medyadaysanız Instagram'a gelir misiniz? Son videomuzu izler misiniz acaba? Füseyliye geldi. Füseyliye'yi tanımayanlar orada görecekler şimdi.

0: şimdi sizi davet ediyor. Et Radyo Turkuaz, et gönül dostu Füsun, ama bu şarkıya beraber eşlik edelim mi?
1: Kumruları dinledim, susuverdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler.
0: Video çekin, gönderin bana. Hadi

şu an nerede dinliyorsanız minicik bir video istiyorum sizden. 505-188-30-0. Trafikte olan dostlarımız, evlerinde olanlar, iş yerinde olanlar, minicik ama çok kısa

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuvaz

0: Radyolar mobil uygulama. Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: olmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

acaba dedim kulağım mı bozuldu? Bir kulağım duymuyor mu diye ekibi çağırdım ama galiba bu kayıt bu şekilde yıllar öncesinden kesemedim de ama çok da güzel söylemiş Neşe Karaböcek. Evet böyle ayarlarınızla oynamayın radyonun. Bir kolondan duymamış olabilirsiniz şarkıyı. Ya böyle olmadı. Bu şekilde olmadı. Siz ne ettiniz böyle? Aynen bu şarkılara devam dediğiniz için seni sevmediğim yalan diyeceğim bu sefer. Gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Ne videolar geldi. Şimdi birazdan Instagram, Radyo Turkuaz ve Gönül Dostu Füsun hikaye bölümünde o videoları paylaşacağım. Yoldan geliyorlar çoğu. Mesela İl Tarım Orman Müdürlüğü bitki sağlığı personeline buradan selamlar. Vallahi çok güzel bir video çekmişsiniz. Sağ olun, var olun. Ardından Gül Mantı, İzmir, Gülcüm seni de ekledim. Çok güzel bir videoydu. Çok teşekkür ediyorum. Aydın'dan İsmail'cim o da bir video göndermiş. Özlem Yılmaz'ım armağan etmiş, göndermiş. Birçok Adana'dan Mersin'e giden dinleyicim. Fatih senin videon da şahaneydi.

0: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.
1: Sanırım yayın günlerini karıştırdım saatlerini. Biz pazar akşamı yaptığımız yayın şu şarkılarla arka arkaya. Sanki o akşama gittim ama nasıl, devam edeyim mi, ne yapalım? Birazdan yeni saatimize biraz da hareketli şarkılar ekleriz.

Senin videoları inceliyorum da ya, o kadar güzelsiniz ki Türkiye'nin dört bir yanı, yurt dışından dinlenmek, sevilmek, eşlik edilmek. Sanki yanınızda gibiyim değil mi ben de? Harikasınız ya. Şimdi Hüseyin'i gördünüz mü Instagram'da? Bekliyoruz sizi, videoların altında mesajlarınızı da.

Füsey'le sizi davet ediyor. Çok tatlı ya. Çok, bugün dedim ki böyle biraz enerjimiz dedim değişsin. Şöyle güzel bir video ekledim. Sonra diyorum ki şu ana bir cümle veriyorum. Bir mesaj gönderiyorum. Bir motto mu diyoruz ona? Merak etme. Taşlar hep yerine oturur gönlümün dostu. Bugün bu cümleyi hiç unutma. Aşkım.

0: Kiyot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Kiyot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Para dünyası, güzellikler dünyası.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Yok, ben koyu bir kahve şimdiden söyledim. Saat 11'i bekleyemedim. Başka türlü bu şarkılar gitmeyecek. İçinde biraz özlem, biraz umut, biraz da hayal karıştırdım. Şöyle yudumladıkça gönlümüz ferahlasın istedim. Kalbimizin sesi biraz daha böyle buğulu, biraz daha buğulu duyulsun istedim. Size de ikram etmek istedim. Burası Türkiye'nin ve gurbetin en sevdiği radyo, Radyo Turkuaz. Galiba biz bu saati bu böyle makamlarla kapatacağız gibi geldi. Hicazlar, hüzdamlar, nihavetler. Turkuaz radyolar mobil uygulama. Acaba cep telefonunuza indi mi? Mobil diyemedim az evvel. Olur, öyle oluyor. Turkuvazradyolar.com. Dijitalde de sizlerleyiz. Kalbinizdeyiz ve çok yakındayız.

biz niye kendimizi kısıtlarız? Sevmek için, böyle görmek için değil, sarılmak için, mutlu olmak için niye böyle kısıtlıyoruz? Senede her gün olması için niye elimizden geleni yapmıyoruz be gönlümün dostları? Niye sevdiklerimizden kaçıyoruz? Şimdi tam bir ters köşe oldu. Veda makamını ben Gökhan Tepe'den çok da severim, dinlerim. Bir baktım Hakan'ım, Altun'um. O da seslendirmiş. Tamam, pazar akşamı yayını buradasın. Böyle bunları duyacaksınız pazar akşamında da. Ama şimdi Hakan'dan dinletmek istedim gönül dostlarıma.

Şimdi stüdyoda şöyle bir durum var. Hani İbrahim Tatlıses programlarında ciğerine ciğerine vuruyor ya. Konuklar böyle şarkısı. Ben de aynı o şekildeyim. Dışarıdan biri beni zaten izliyorsa yandık diyorum. Hadi bakalım haber merkezimize gidiyoruz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı geldi. Erdoğan, içinde bulunduğumuz dönem anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönem. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacak, dedi. Manisa Soma'da maden ocağında dün göçük meydana geldi. Göçükte 5 madenci yaşamını yitirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor, dedi. Rusya ve Batı arasında gerilim yükseliyor. Putin, Baltık'taki toprağa Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm silahları kullanmaya hazırız, dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 müze ve öğren yerinde yeni nesil ziyaretçi sistemine geçecek. Proje kapsamında akıllı biletleme, dijital ziyaretçi yönetimi, yapay zeka destekli veri analitiği ve yeni nesil müzecilik uygulamaları hayata geçirilecek. Kahve tüketiminde saat ve miktar önemli. Uzmanlar, kafein alımının 15-16 saatlerinde sonlandırılmasını ve şekerli, kremalı kahvelerin sınırlandırılmasını önerdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Milli Eğitim istatistikleri yayımlandı. 2025-26 sezonunda Türkiye'de 17.704.308 öğrenci örgün eğitim alırken toplam öğretmen sayısı 1.211.799'a, derslik sayısı ise 769.933'e ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Radyo Turkuaz Mini Mix.
1: Nasıl bir radyo diye soruyorlar bazen. İşte böyle bir radyo. Hem Türk sanat müziği çalarız, hem böyle remixler çalarız. Her tarzın en iyilerini, en güzel duyguları

Burada yaşayacağız. Efendim ikinci saat başladı. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'la berabersiniz. İstediğim gibi olmuyorsa istemem, teşekkür ederim. Gıdım gıdım sevgiyi veriyorsan istemem, teşekkür ederim. Evet, yani sonrasında başıma kakacaksan her şeyi istemem, teşekkür ederim. İstemem, teşekkür ederim dedikleriniz neler var? Şöyle bir düşünün bakalım sizde. Ben söyledim. Ben söyledim, sıra sizde.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

alıp da ilk halay başı kim olacak diye. Konudan konuya atlıyoruz, şarkılardan şarkılara, ama şu an anlatacaklarım o kadar önemli ki gönlümün dostları. Lütfen pür dikkat dinleyelim diyorum. Sadece kadın dinleyicilerim değil, hani sadece astrolojiyle ilgilenenler değil. Bence birazcık bana bir kulak verin bakalım. Hak verecek misiniz? Çok merak ediyorum. Şimdi öncesinde Yasemin'in bir mesajı vardı. Zeynep Dikim evinde şu an seni dinliyoruz demişler. Maraş'ta ortağım Mine Çelik'e özellikle armağan etmiş. Tabii ki göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Böyle özel istekleri olursa 505-188-30-0'dayım. Şimdi her yerde sosyal medyada Venüs retrosundan konuşuluyor. Değil mi? Hep şu deniliyor. Aman işte eski sevdiğiniz gelirse, dönerse işte ona falan kulak asmayın. İşte sanki sadece bunun bir ilişkiyle alakalı olduğunu, bu kadar basit olduğunu zannediyor insanlarda. Yani o yüzden de bazen bazı kişiler yüzünden astroloji de çok hafife alınıyor. Bakın ben size şimdi başka bir şey anlatacağım. Mayne yolculuğun çok güzel bir yazısı vardı. Benim de uzun zamandır üzerinde böyle çalıştığım Venüs. Bakın bu gezegen çok kıymetli bir gezegen. Sadece sevgi, aşkı değil, parayı da anlatıyor, değerleri de anlatıyor. Şimdi acaba şöyle yapalım. Bu büyük annelerimizin döneminde başlayan bir Venüs hikayesi olabilir mi? 1930'dan itibaren. Çünkü Akrep kapısı, Venüs Akrep'te retro olacak, ilk başta kapanacak. Bakın bu çok önemli. Şimdi bunları tabii bir ders olarak anlatamam. Yıllarını oyu buyu, ama biraz daha böyle bir özetle aslında size bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Şimdi şunu söyleyebiliriz hep beraber. Akrep şu soruyu sorar. Severken neye dönüşüyorsun? Her burcun severken dönüştüğü bir şey vardır. Bunu soruyor ama özellikle sana soruyor. Diyor ki kontrol eden kişiye mi? Bekleyen kişiye mi? Şüphelenen kişiye mi? Affeden ama her kavgada eski defteri açan kişiye mi? Kaybetmemek için kendinden vazgeçen kişiye mi? Ya seni istemiyorum deyip mesajlarını gece tekrar okuyan kişiye mi? Birinin ses tonundan, noktasından, virgülünden, çevrim içi oluşundan anlam çıkarmaya çalışan kişiye mi? Ve bir düşünün. Bitti dediniz ama sohbeti silmediniz. Bakın parayla ilgili bir şey düşünün, bir şeyin fiyatını arttırdınız. Çünkü bazen böyle insan parasını isteyemez. Şimdi ben sadece şunu demek istemiyorum, işte atalardan geldi, buradan geldi, büyük anneden geldi, işte bu bununla alakalı mı olabilir? Yani hala araştırılan bir durum var gönlümün dostları, bir aktarım durumu var. Yani bir şeyi böyle fiyatınızı arttırdınız ama acaba çok mu istedim diye geri çekilmek istiyorsunuz. Ya da birini affettiniz, hala hesabını tutuyorsunuz. Bir ilişkiye dönmek istemiyorsunuz ama onun sizi özleyip özlemediğini bilmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Para kazanıyorsunuz ama parayı tutmak suçluluk yaratıyor. Birisi sizi seviyor ama siz hala sevgisini sınava sokuyorsunuz. İşte bunların hepsi aynı yere çıkabilir bu iki aylık dönemde gönlümün dostları, bu retro döneminde. Venüs aynı zamanda dedim ya, değerleri de anlatır, değer sistemini de anlatır. Neyi seviyoruz, neye para veriyoruz, neyi güzel buluyoruz, neyi hayatımızda tutuyoruz, kendimize ne kadar değer biçiyoruz. İşte Akrep de bunun altına iniyor, diyor ki yani bence bu retronun en güzel yanı, bize sadece eski insanları getirmek için gelmiyor, eski alışkanlıkları da önümüze koyacak. Evet, eski sevgili gelebilir, eski bir para konusu açılabilir, yıllardır konuşulmayan bir aile meselesi ortaya çıkabilir, bir ilişkide güç dengesi değişebilir ama ben bunu neden yıllardır kabul ediyorum dediğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Bazen işte retroda geri dönen şöyle eski sevgili falan bir insan olmaz. Eski siz de geri dönebilirsiniz. Mesela 8 yıl önceye bir gidin bakalım. Devam edeyim mi biraz daha az sonra?

Olsun, ben dünü hatırlamıyorum. 8 yıl önce nasıl gideceğim. Ayla git git bakalım, bir 8 yıl önceye bir gidin bakalım o tarihlere. Hatta ondan bir 8 yıl önceye de gitmeyi unutmayın diyorum. Şimdi bu Venüs retrosunu o kadar tatlı anlatmış ki Meyle Yolculuk. Çok katılıyorum ona da. Peki 2018'e götürdük sizi. Neye razıydınız o zaman? Kimden vazgeçemediniz? Parayla ilişkiniz nasıldı? Sevilmek için neler yapıyordunuz? Kendinizle ilgili neye inanıyordunuz? Peki biraz daha geri 2010'a... Ben hepsini hatırlıyorum valla. Aa, ben hatırlıyorum. 2010'u hatırlayabilenler de 2002'ye kadar da gidebilirler biraz daha. Of, 2002 efsaneydi o zaman. Şimdi ben birleştirdim her şeyi kafamda. Evet, o yıllarla. Çünkü bazen 8 yılda bir aynı insan gelmiyor. Aynı soru başka bir insanın yüzünü takıp geliyor. İşte bu yüzden 2026'daki bu yeni başlayan Venüs retrosunda sadece ilişkiler karışacak diye okumayalım. Herkes öyle söylüyor. Kim geri gelecek? Bu sefer soralım. Ben artık neye geri dönmeyeceğim? Belki ailede kadınların yıllarca taşıdığı bir korku. Belki erkeklerin yıllarca saklamak zorunda kaldığı bir duygu. Belki sevgiyi mücadeleyle eşleştiren bir kalıp. Belki sadakati kontrol etmek sanmak. Belki de terk edilmek için katlanırım düşüncesine. Belki de kendi değerini başka birinin seni seçip seçmemesine bağlamaya. Yani 1930 yılından 2026'ya uzanan Akrep Venüs zincirinin son halkasındayız dostlar. Ailenizden size ne kaldı? Ev mi kaldı? Soyad mı? Bir yüz şekli mi? Yoksa kimsenin adını koymadığı bir sevme biçimi mi? Ve en önemlisi, sizden sonra ne kalacak? Çünkü bazı hikayeler nesilden nesile aktarılıyor. Bazı hikayelerse bir kuşakta ilk kez fark ediliyor. Ve fark edildiği yerde de ne yapıyor biliyor musunuz? Yön değiştirebiliyor. O yüzden işte bu Venüs retrosunda herhalde en büyük cümle, büyük annelerimizin döneminde başlayan Venüs hikayesi bizimle birlikte belki de kapanıyor. Kapılar açılmaya başladı. Bu kez geçmiş geri dönmek için gelmiyor. Bazı şeyler son kez görülmek, anlaşılmak ve geride bırakılmak için de geri geliyor. Evet, geri geliyor bunlar gönlümün dostları.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dün

tamam zaten artık hissi sende kalmıyor. Bu ne ya, böyle bir şey mi? Ya güç savaşlarına dönüyorsa, insanlar aynı dili konuşamıyorlarsa, aynı duygularda buluşamıyorlarsa, en güzeli yolların ayrılması. Kendini ihmal eden, kendinden vazgeçen kim? Kendi ihtiyaçlarının sorumluluğunu alamayan kim? İyi misin sorusuna hep iyiyim deyip içini susturan kim gönlümün dostları? Herkese yetişmeye çalışırken kendine böyle geç kalan kim? Soruyorum bakayım. Soruyorum, size soruyorum tabii ki, kendime sordum. Kendime sordum, hiç çok üzüldüm, ağladım burada. Vallahi kırılınca bile güçlü görünmeye çalışan kim? Sessizce yorulan ama kimseye belli etmeyen kim? Ve tabii ki bugün böyle bir kendine bakıp da ben ne zaman kendimi unuttum diyen kim? Şimdi kitabımızın çıkmasına çok az kaldı. İsmini hala söylemiyorum ama çok da söylemek istiyorum. Biraz sürpriz olsun istiyorum. Ve ben bu kitabı hem kendim için, hem ailem için, hem de gönül dostlarım için yazdım. Siz de varsınız bu kitabın içinde. Az kaldı.

0: Hayatın ritmini gönül dostu Füsun'la yakala.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Ben Gülşen.
3: Ben Ferit Tahcan.
4: Ben Hande Yener.
5: Merhaba, ben Betül Demir. Ben de şarkılarımla gönül dostu Füsun'dayım.

Bugün yine şarkılarımız konuştu. Bugün yine sizler konuştunuz. 500-588-30-00'da ne dertleştik ya. Ne güzel yazıyorsunuz. Yanınızdayım. Göremediğim mesajlar olursa lütfen bir daha yazın. Bir daha. Tekrardan böyle sakın alınmak, kırılmak yok. Bizde yok. Bizim programımızda yok. Bizim gönül dostluğumuzda yok. Ve bir kez daha hatırlatalım. Bilmeyen o kadar çok kişi varmış ki. Pazar akşamları 22.00'dan 00.00'a kadar ben 2 saat boyunca Radyo Turkuaz'dayım. Akşam programımız farklı bir program. Aslında çok farklı demeyelim. Biraz daha şarkılarımız ve ritmimiz ve duygularımız daha bir yoğunlaşıyor, değişiyor. Oysa aynı benim, ben oradayım. Sizi bekliyorum. Pazar akşamı 22'de.

0: Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
0: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: ederim.
1: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
3: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik %7,8'e gerilerken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyri 40. aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı.
4: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sundu.
6: Hilal içeriye girdi. Aynen şöyle. Hilal çok yoruldum. Mikrofonu alır mısın? Hatta beni sırtında taşırmasın diye. O da dedi ki ne yaptın 2 saat boyunca burada yoruldun? Hayırdır dedi. Camları mı sildin? Öyle bir şey değil dedim. Biz duygudan duyguya geçiş yaptık. Öyle şarkılarda kaybolduk ki sonrasında biraz böyle nefes alamadım dedim. O da diyor ki tamam diyor ben geldim. Ben geldim iyi ki geldi. Hoş geldi. Hilal Özgün'de cumartesi günleri biliyorsunuz. Hafta sonları bizlerle birlikte saat 18 olduğunda Ayhan'dan önce 16-18 Ayhan var. Uğurumuz da sabah 11'de başlıyor. Ay nasıl değil mi böyle? Hafta içi ekibi hafta sonunda 2'şer 3'er saat sizlerleler. Hilal'i de dinlemeyi unutmayın diyorum. Beni de pazar akşamı ziyaret ederseniz saat 22'de çok mutlu olurum. Şimdi kendinize iyi bakın. Ay okuyamadım belki pek çok mesajım var ama çıkmadan stüdyodan çıkmadan herkese birer kalp ve çiçek göndereceğim. Siz hiç merak etmeyin. Gönül ister ki birer kutu böyle hediye, çikolata falan göndermek. Öyle zannedin. Hadi hayal kuralım. Öyle olduğunu zannedin. Benden kapı çaldı, çiçek, çikolata, kahveler, bir şeyler geldi zannedim. Zaten çok güzel böyle hediyelerimizi de hazırlıyoruz. Sonbahar için, kış mevsimi için. Bakalım o zaman da güzel bir böyle bir heyecan fırtınası olacak. Anlattıklarımı unutmayın. Venüs, anneanneler, babaanneler, sonra bugüne geldiklerimiz, 8 yıl önceki haliniz, 2010, 2002, 2018, hadi ben size güveniyorum gönlümün dostları. Hayırla sağlıkla yepyeni bir ay başlasın. Pazar akşamı, artık pazartesi demiyorum, pazar akşamı

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı geldi. Erdoğan, içinde bulunduğumuz dönem anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönem. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa, kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacak, dedi. Manisa Soma'da maden ocağında dün göçük meydana geldi. Göçükte 5 madenci yaşamını yitirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili konuştu. Yatırımcılara en kısa sürede en yüksek düzeyde ödeme için adımlar atılıyor, dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Bu yaz Batı Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcakların kaydedilen en kötü seviyeye ulaştığı bildirildi. Kıtanın yarısından fazlasının 38 derecenin üzerinde hissedilen çok güçlü ısı stresine maruz kaldığı açıklandı. Google, bilgisayar korsanları tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla en güçlü yapay zeka modelini şimdilik genel kullanıma sunmayacağını açıkladı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

gösterinceye dek. Kalin Nayit, Mutlu Hilal Özgani. Ha aman boş verin diyen bir Hilal Özgani ile bugün. Bugün de bir değişik kişilikle geleyim dedim ya. Her gün herkese kızıyorum yayından. Çöpü de yere atmışlar. Onların haberlerini bile okuyorum. 0505 100

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

Gökhan ile Sosyal Hayat'tasınız. Saatimiz 12.15. Gün çok güzel. Günün adı Cuma. Öncelikle hepimizin duaları kabul olsun. Güzel bir gün geçirin. Hafta sonunuz işte yağmurlu genel olarak Türkiye genelinde. Ege Akdeniz'e hiç kafayı takmayın. Orada denize girmeye devam ediyorlar. Hava ısınır ısınmaz. Zaten Ekim 15 itibariyle de pastırma sıcakları bekleniyor. Tam 15 gün süreceği de 25 derecelere çıkacağı da konuşuluyor pastırma sıcaklarında. Buna Tuğba çok sevinecek. Bayılıyor öyle sahillerde yürüsün, kumda mangal yapsın, yaz gelsin. Çok seviyor bizim Tuğba'mız. TikTok'ta aile yapısına aykırı içerik ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış tam 8 fenomen.

0: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bakalım, önce bir mesajlara bakalım, sonra haber başlıklarımıza bakalım. Bugün haftamız son iş günü. Öncelikle Manisa Soma'ya bir geçmiş olsun dileklerimi ileteceğim. Sabahtan beri orada haber takip ediyorum, kimseye de çaktırmıyorum. Diyorum ki güzel haberler, iyi haberler, aman Rabbim, aman şifa, aman bulunsunlar, öyle böyle. Bu sabahı da böyle geçiriyorum vallahi billahi. Hele bir haber başlığında Manisa Soma, işte Zonguldak falan görünce ben besmelelerle devam ediyorum haberi okumaya. Başka bir haber olsun istiyorum yani oralarda. Evet arkadaşlar, bakalım kimler neler yazmış. Kesin Uğur'la başlayacağız. Elvan'ım gelmiş, kalpler böcekler, canımın içi, iyiyim, sen nasılsın? Uğur ikinci yazan olmuş bu kez. Bir numaraya Elvan yerleşti valla, kaç gündür. İyi yayınlar Hilal'cim, İzmir'den Uğur Eren. Haftanın son iş gününde senden yine vazgeçmiyoruz. Hiloş çok seviyorsun, kolay gelsin demiş. Valla hepsini de okudum, hoşuma gitti. Kamile'cim hoş geldin. Hayırlı cumalar dilemiş. Songül Parlak çok teşekkür ediyorum. Bu arada istek şarkı programımız saat 14'te Utku ile isteklerde başlıyor. Biz bugün birbirimizle yine dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Paylaşmak istedikleriniz varsa onlarla ilgili konuşacağız. O sebeple programa siz de dahil olunuz ama bana şu an neyle uğraşıyorsanız onu yazın. Anlık yani, şu an neyle uğraşıyorsunuz? Yemek mi yapıyorsunuz? Trafikteyseniz, aracı siz kullanıyorsanız yazmayın. Yolda mısınız? İşte anlık ne yaptınız bir yazın bakalım. Keyifler nasıl? Şehirlerinizde havalar nasıl? Paranız var mı?

0: Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

sebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

Zeynel yazmış ay bu şarkıya da. Arkadaşlar bu şarkıyı sizde vaktiniz varsa, müsaitseniz, böyle sizi çok baymayacaksa benle beraber dinleyip aynı duyguları hissetmenizi çok istiyorum. Dönemin şarkısı. Marketten su aldım, arabaya bindim, dükkana geçiyorum demiş Zeynel. Şu an tam ne yapıyorsunuz? Bir de fotoğraf atmış yakışıklı kardeşimiz Serkan. Bu sefer de minder dikiyorum demiş. Serkan bizim koltuk döşemecimiz. Haberiniz olsun.

Esma ve Elif'ten gerçekten de fotoğraf yollamışlar bana. O kadar tatlısın ki. Anlatamam. Elinize sağlık. Siz sanatçısınız. Ben nakışçılara sanatçı gözüyle bakıyorum. Mobilyacıya sanatçı gözüyle bakıyorum. El erbabı ya. Düşünsenize, ağaç parçasından dolap yapabilir miyiz? Yetenek yoksa, işi bilmiyorsak yapamayız. Bana şimdi bir tane kumaş parçasını verecekler de ben ondan kırlent yapacağım. Onu bile yapamam. Yok, öyle bir yeteneğim yok. Öğrenmemişim. Şu an yemek yapıyorum demiş. Şu an ne yapıyorsanız onu yazın dedim. 0505 188 30.00'dayım. İskenderun'dan Serap yazmış. Şu an yer siliyorum. Gönül dostum, dinlerken süpürdüm, seni dinlerken siliyorum demiş. Allah'ım, Utku'ya sıra gelince yemekler herhalde değil mi? Bir can dikiş dikiyorum, seni dinliyorum demiş. Yastık mı? Fotoğraf da atmış canım benim. Uğur, senin mesajın biraz uzun. Şarkı sonrasında bırakıyorum, tamam mı?

0: yaptığınızı bana 100 milyonuncuk mesajınızla göndermeye devam ediyorsunuz. İnanılır gibi değil. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ayşe Denteş, süpersin. Birazdan mesajın.
1: Ben mühendis usabiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmaz.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

sosyal medyada gözaltına alınan fenomenlerle ilgili haberlere de bir ulaştım. Ya bazen diyoruz ya işte şurası kapatılsın, burası kapatılsın, çocuklara kötü örnek olunuyor vesaire diye. Yani bazen hepimiz çok haklıyız çünkü sosyal medya haberler sayfasında işte şey neler paylaşıyorlarmış ya, tehditler, hakaretler, gerilim, mağduriyet içerikli paylaşımlar yapıyorlarmış bu arkadaşlar. Hiçbirini de tanımıyorum. Fenomenleri hiç tanımıyorum zaten. Aylık gelirleri de ortaya çıkmış. İnanılmaz arkadaşlar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalarda gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmada en son tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. TÜBİTAK destekli Meta Tıp projesiyle sağlıkta yeni bir teknoloji devreye sokuluyor. Bu projeyle doktorlar hastanın anatomisini sanal ortamda inceleyerek ameliyat öncesi hazırlık yapabiliyor. Serbest piyasada gram altın 6.612, dolar 49.15, euro ise 55.32 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz

güzel ya. Bu altyapılar, bu insana. Galiba ben bu yıl Ekim ayını Eylül ayından daha çok sevdim. Henüz iki gün oldu ama Eylül ayından daha çok Ekim ayını sevdim. Eylül ayında üzerimizde bir ağırlık sanki. Füsun Hanım daha iyi bilir gerçi. Hangi gezegen hangisiyle arasında bir sorun yaşadıysa. Ayşe Uğur demiş ki imalat yapıyoruz. PVC doğrama ve sineklik imalat. Uğur, sineklik mi dedin? Ah Uğur, ah ben seni nasıl atladım ya. Şu an neyle uğraşıyorsunuz? Tam da elinizdeki işi sordum. Dikiş dikenler o dikiş makineleriyle fotoğraflarını atmaya devam ediyor. İyi yayınlar, süpersin. Ben Abiye Dikiminden İzmir Çankaya'dan Ayşe, sevgiyle kalın demiş. Sensin sevgiyle.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Cem haşhaşlı çörek yapıyormuş. Burada havalar sağanak demiş Zonguldak. Ereğli'den beni dinliyor. Ay çok severim. Hiç demiyor ki benim dinleyicilerim. İki parça da poşete koyayım. Bir kargoya vereyim. Füsun'la Hilal'e göndereyim. Çörekti bir şeydi, börekti. İki güne geliyor. Kargolar eskisi gibi değil. Yok anacığım yok. Ben Füsun'un tuhaf yemek tariflerine mazur kalıyorum. Mazur muydu o? Öyle miydi, unuttum. Bana maruz kalıyorum. Bana gönderdiği yemek tariflerine inanamazsınız arkadaşlar. Diyor ki bana, lor peynir koy. Ben acaba hayatımda lor peynir görmüş müyüm? Lor peynirin içine yumurta diyor, kır bir tane, onları karıştır diyor. Fırın tepsisine serecekmişim. Kendine hamur gibi oluyormuş o. Ben onu yiyeceğim, doyacağım. Pizzaymış o, pizzaymış. Lor peynir. Malzeme dediğin ette var mı?

nasıl oldu? Dur bakayım, Kübra'yı okumamışız. Bugün bol bol mesajlar. İyi yayınlar, hayırlı cumalar. Param olsun diye evde örgü yapıyorum. Para olanda da yok artık canım. İzmir Gazi Emir. Kübra.

Can Sevil ben. Muhteşem bir yayın demiş. Ay canım. Harika şarkılar, yağmur yağıyor, mis gibi kahve eşliğinde sizi dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. İyi ki siz varsınız. Çok özel bir şarkı çalacağım şimdi. Ritmi bir tık daha düşüreceğim böyle. Hak etti bugün bu hava. Soner Sarıkabadayı ile Sibel Can bir ara birlikte bir şarkı söyleyip düet yaptılar. Hiç dinlediniz mi? Yani unutanlar için hatırlatıyorum.

saniye sürecek kısacık bir ara vereceğiz. Şarkılar o kadar güzel ki mahrum olmanızı istemiyorum. O yüzden bence kalın.

Merkez. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Elbette bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.

0: Azrail bana güler.
1: Yeşim'cim, hani bir gün radyosunun fotoğrafını, yürüyüş fotoğrafını benimle paylaşmış. Şu an yürüyüş yapıyorum, seviliyorsun diyor canım. Emine Çeltek, Konya Ereğli. Konya nasıl ya? Uzun zamandır mesaj almamıştım, çok hoşuma gitti. Çok yağmurluymuş Konya. Kuaför salonumda sizi dinliyoruz. Öpüyorum yanaklarınızdan, sizin gibi mesleği kuaförlük olan, bizi dinleyen canımız sanatkarlarımıza. Mehmet Büyükboğa Sakarya'dan Hende'ye doğru gidiyorlarmış. Taksi kullanıyormuş. Yasemin'im de bana Bursa'dan yazmış. Tüm taksicilerimize bu arada. Ben de seni seviyorum Yasom.

ne güzel arka arkaya şarkılar. Keşke ben de şu an evde yolda bir yerde olsam da bir radyo bana bu şarkıları çalsa. Kusura bakmayın, böyle gider ayak kendimi bir öveyim istedim. Hatıran Yeterli Zakkum, hemen ardından Yılların şarkısı, Yonca Lodi'nin o mükemmel yorumu. Edeceğimiz en güzel dualardan da biri, sana bir şey olmasın. Burası Radyo Turkuaz, hepinize iyi yolculuklar, iyi çalışmalar, bol kazançlar.

0: yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Geldik mi bir yayının daha sonuna? Hilal Özgani ile Sosyal Hayat bugünlük bitti. Eskiden cumaları diyordum ki pazartesi görüşürüz. Hayır, yarın 18'de tam 3 saat 21'e kadar Radyo Turkuaz'ı dinlemeyi sakın ihmal etmeyin. Kendinize vakit ayırdığınızda, bir güzel kahve yaptığınızda, acı acı ya da demli bir çayda, çayın yanında iyi gider bizim şarkılarımız. Hafta sonu görüşmek üzere. Birazdan Utku ile İstekler mikrofon başında olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalarda gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmada en son tutuklu sayısı 65'e ulaştı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda bir polis öldü, 3 kişi yaralandı. Gazze'deki diğer saldırılarda da bir kişinin öldüğü, bir çocuk, 3 Filistinli sivilin yaralandığı bildirildi. ÖSYM, KPSS ön lisansın bu pazar günü yapılacağını duyurdu. Sınava girişte kimlik kartıyla ilgili yaşanabilecek problemler dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde yarışacak. Sıralama turları yarın Türkiye saatiyle 4:50'de, sprint yarışı ise 9'da yapılacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı cumalar diliyorum. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına sizlerle birlikteyim. Sesimin yankılandığı, sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Yine hayatın akışına bırakacağız kendimizi. Yine şarkılardan, yine hayattan, yine kalbimizden, yine gönlümüzden geçenleri turkuaz güzelliğiyle hep birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. Bazen bir şarkı bizi anlatacak. Bazen bir şarkıyla belki de bir dostumuzu alacağız, farklı diyarlara götüreceğiz. Ama eminim ki yine sesimiz, yine duygularımız güzel dostlarımızın mekanlarında yankılanmış olacak. Evet, birazdan başlayacağız programa. Ama aramıza yeni katılanlar için ve bizi şu anda yeni yeni dinlemeye başlayan dostlar için bir kez daha WhatsApp mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. Hazır mıyız? Mesaj hattı devrede. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiklerinize mesajlarınızı ve sevdiğiniz sanatçının da adını yazarak bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Bir kez daha hatırlatmasını yapalım.

Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz, orada son bir fotoğraf paylaştım. Son paylaştığım fotoğrafın altına da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Takip etmeyen dostlarımız varsa an itibariyle bizleri takibe alabilirler. Instagram'da Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir gün olsun dostlar. Başlıyoruz. Geçiyor, bak, yol,

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
8: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
9: Reklam.

Adres belli değil mi dostlar? Radyo Turkuaz. Günün hangi saatinde olursak olalım yine her zaman olduğu gibi bu güzel şarkılara eşlik ediyoruz. Şimdi biraz da hayatın içinden konuşacağız. Hayata dair paylaşacağız. Yine şarkılar, yine sohbet, yine sizlerin güzelliği her daim olduğu

Gibi yayına zaten yansımaya başladı bile. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Merhabalar, yayınlar. Ayşen Hanım, oğlum Hakan, oğlum Yasin, kızım Betül ve yeğenim Ebrar ve yakışıklı yeğenim Buğra için sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Bir iki selam olsun size. Sülbiye, sevgiler, selamlar sizlere de, güzel bir şarkım var. Elvan, o da bizim can dostumuz, selam olsun ona ve kıymetli ailesine, evlatlarına ve bütün dostlarına armağanım olsun. Gurbet ellere sevgiler, selamlar. Samet Bursa'dan dinliyor bizi. Abi hoş geldin diyor. Eyvallah, sağ olasın. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Peki, aramızda kalsın. Kimseye söylemeyeceğim. Merhabalar, hayırlı cumalar diyor Zühre. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Ayfer Mardin'den, sevdiğim insanlar tarafından hep kırılıyorum demiş. O yüzden de çok üzülüyorum demiş. Seni kıranlardan uzaklaşınca kırgınlığın bir nebze olsun azalacaktır. Çünkü sana zarar veren, seni aşağı doğru çeken insanlardan uzak kalırsan eminim ki birçok şeyin başlangıcı olacaktır hayatında. O yüzden de hiçbir şeyi kafanıza takmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Bana yazacaksınız, sevdiklerinize mesajlarınızı aktaracağım. Olay sadece sevdiklerimizle ilgili. Herkes sevdiklerine, sevenlerine seslenebilir. Burası Radyo Turkuaz. Utku ile birliktesiniz. Bir kez daha selam olsun sizlere. Yeni açanlar için bir kez daha dile getirmiş olalım. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz.

0: Devam edelim Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız. İzmir'den Çilem'le devam edelim. Sezen Aksu istekleri var. Selam olsun. Ortak bir şarkıda buluşturacağım sizi. Habib'in mesajı var. Sevgili Habib, şu anda sizi Halkalı'da dinliyoruz demişler. Ege Ütü Paket peki. Ütü Paket'te dinleyen arkadaşlara sevgiler. İki gün önce sizi dinleyerek İzmir'den Kırşehir'e kadar geldim. Şimdi dönüş yolundayım diyor. Ankara'dayım. İzmir'e kadar da dinlemeye devam edeceğim demiş sevgili Ali. Yolun açık olsun Ali. Allah'a emanet. İyi yolculuklar diliyorum. Yolları dinleyen bütün dostlarımıza da. Sedat, iyi çalışmalar. Eşim Seyhan, çocuklarım Asel ve Mahir için gelsin. Sizi çok seviyorum diyor gönderdiği mesajında. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı cumalar diliyorum demiş Kürşat. Çok teşekkürler. Her şey gönlünce olsun. Amasya'da yanında olmayı çok istediğim Safiyan var demiş. O anladı kendisini, biraz üzgün bu aralar demiş. Onu anlıyor musun? Eğer anlayabiliyorsan ne mutlu sana. Özellikle sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Eskişehir'den sevgiler, selamlar olsun. Sana ve sevgili dostumuza hediyemiz olsun dinleteceğim şarkı. İsa'nın mesajı var. Çok teşekkür ederim. Eğer ki gününüze bir anlam katabiliyorsak ne mutlu bize. Bazen söyleyemediğimiz bir şarkı demiş, her şeyi anlatabilir. Bir de aklında olanlar için, sevenlere, özleyenlere gelsin demiş İsa İstanbul'dan yazmış mesajını peki. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuvaz. Utku ile birliktesiniz. 17'ye dek misafirinizim. 505 188 30 çift 0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.
1: Bir tanem seni görmeyi özledim. Çiğ tanem seni

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Çok severim, 90'ların en başındaki albümlerden bir tanesiydi bu. Ne zaman dinlesem hep o. İstanbul'da rahmetli amcamların yazlığı vardı Çınarcık'ta. Vapur vardı o zaman, şehir hatları vapurları halen de var. Sonra deniz otobüslerine doğru döndü. Ama o vapuru hatırlarım, o zamanı hatırlarım. Güzel zamanlardı, güzel vakitlerdi. Evet, devam edelim. Bakalım nerelerden kulak veriyor bize dostlarımız. Seda'nın mesajı var. Düzce Akçakoca'dan Seda. Ben şu anda ve her daim demiş sabah 7, akşam 12'ye kadar dinlemekte olan en iyi radyo Turkuaz ailesine selamlar olsun demiş. Çok teşekkürler. Eğer ki çaldığımız şarkılar size bir güzellik katabiliyorsa ne mutlu bize. Özellikle sıradaki şarkı diyor cicişimiz İlyas abiye, özellikle dinleyenlere ama demiş özellikle de Zonguldak Karadeniz'e Reyli'ye gelsin diyor. Uzun oldu ama demiş. Eyvallah, sağ olasın Seda için ve sevdikleri için. Abdurrahman Konya'dan aleyküm selam, hayırlı cumalar sana da, her şey gönlünce olsun. Dicle Üniversitesi'nden dinliyoruz sizi. Radyo dersindeyiz. O zaman Diyarbakır'a, Dicle Üniversitesi'ne ve orada dinleyen öğretmenimiz Hüseyin Güler Yüz'e sevgiler, selamlar olsun. Bütün eğitim camiasına da sevgiler, selamlar. Dicle Üniversitesi'ne gitmiştim ben. Selam olsun size de. İyi dersler arkadaşlar. Mudanya'dan Aleyna, eşim şoför, araba kullanıyor. Eğer ki dinliyorsa demiş, kızımla birlikte eşim Enes'i çok seviyoruz demiş Aleyna Hanım. Sevginiz daim olsun sizin de. Sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir dinleteceğim şarkı. Peki, devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

14.45 bu saati toparlamaya geçmeden önce buraya istekleri vardı. Birazdan buraydan istek alan şarkılardan birisiyle hareketlendireceğiz mekanı. Aydın'dan dinliyoruz demiş Semra. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun.

olsun. Beypazarı'ndan sevgi arkadaşım Fatma için sevgiler, selamlar olsun. Adana'dan Kendişah, ben çok kırıldığım için diyor, artık kimseyi sevmiyorum diyor gönderdiği mesajda. O zaman sevdiklerinizi ayırın şöyle, hani hiç kimseyi sevmiyorum gibisinden olmasın da, yani seveceğiniz insanları ayrı bir kategoriye koyun. Merhabalar, iyi yayınlar. Nuran Sakarya'dan dinliyor, Nuran için ve sevdikleri için. Sakarya'dan selamlar olsun abi, sıradaki şarkıyı biricik oğlum Miran'a armağan ediyorum demiş. Dün sünnet oldu demiş, maşallah ne kadar güzel. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun çocuklar. Sıradaki şarkı da sizler için. Merhabalar, Konyaeli'den Bahar ben. Sizi mutfakta yemek yaparken dinliyorum. Sesiniz demiş, beni eski yıllara doğru götürüyor, severek dinliyorum. Biz de eskiyiz yani, bir 60 yıllık radyocuyum yani. Peki, selam olsun size de. Merhabalar, iyi yayınlar. Elif ben, İzmir'den yazıyorum. Kardeşimle sokak müziği yaptık, dönüş yolundayız demişler. Kardeşimin ismi Yusuf bu arada diyor sevgili Elif. Hadi bakalım, başarılar diyorum size. Sizleri de iyi yerlerde görelim, olur mu? Neler söylüyorsunuz bilmiyorum ama eminim ki güzel söylüyorsunuz. Selamlar olsun size de. Bütün sokakta şarkı söyleyen, kendini her daim olduğu gibi sevdikleriyle, sevenleriyle daha güçlü hisseden dostlar. Bunlar önemli şeyler tabii. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyor.

0: Yaşam Güzellikler
1: Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi.
1: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.

Bir çırpıda geldik artık bu saatinde yavaş yavaş sonuna. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor? Aylin Hatay'dan dinliyorum. Kıbrıs Gazi Magosa'da askerlik yapan oğlum Arda için diyor. Allah kavuştursun. Bütün askerlerimizi sevdiklerine, sevenlerine, annelerine, eşlerine, dostlarına. Merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıda Haymana'ya sesimizi ulaştırır mısınız demiş. Abdülhamit Haymana için. Onu çok seviyorum demiş Tuğba göndermiş olduğu mesajında. Tuğba Trabzon'dan okuldan gelen küçük kelebeğim İncim için sizden bir şarkı istiyorum. Radyoda ismini duyunca demiş çok heyecanlanıyorum maşallah. Özellikle kelebek İnci için. Selam olsun. Allah bağışlasın İnci'ye ve annesine ve güzel ailesine. Adem. Ceylan Pınar'dan Adem Yıldırım. Enis

Bey için sizden bir şarkı istiyorum diyor. Peki. Merhabalar. İlk yazan olmak istedim demiş. Deniz'den yazıyorum. Ekipçe dinliyoruz sizi diyor. Kızı Melek İzgi okulda demiş. Duymaz ama demiş. Onu çok seviyorum. Hayatı hep güzel olsun demiş. Sevgili Merve gönderdiği mesajında. Peki. Selam olsun size. O zaman evlatlarımızın da kulaklarını çınlatmış olalım. Deniz'e de sevgiler, selamlar olsun. Melek İzgi. Devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Birazdan diğer sayfa mesajlarınız var. Ama ondan önce bu şarkıyla bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle beraber ve nerelerden dinliyorlar? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: halinde nükleer silahlarda dahil olmak üzere tüm silahları kullanmaya hazırız dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 müze ve ören yerinde yeni nesil ziyaretçi sistemine geçecek. Proje kapsamında akıllı biletleme, dijital ziyaretçi yönetimi, yapay zeka destekli veri analitiği ve yeni nesil müzecilik uygulamaları hayata geçirilecek. Kahve tüketiminde saat ve miktar önemli. Uzmanlar, kafein alımının 15-16 saatlerinde sonlandırılmasını ve şekerli, kremalı kahvelerin sınırlandırılmasını önerdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Milli Eğitim İstatistikleri yayımlandı. 2025-26 sezonunda Türkiye'de 17.704.308 öğrenci örgün eğitim alırken toplam öğretmen sayısı 1.211.799'a, derslik sayısı ise 769.933'e ulaştı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

Ekin saatimizdeyiz. İzel Deniz'den dinliyor. İzel için ve sevdikleri için armağan ettik. İstek alan şarkılardan birisiydi. İzmir Çiğli Organize'den yazıyorum size. Meral ben. Kolay gelsin demiş. Çalışma arkadaşımız Çiğdem için bir şarkı istiyoruz demişler. Aynı mesajı dün de yazmıştınız. Geçmiş olsun diyelim. Sizi dinliyoruz. Eksik olmayın. Geçmiş olsun. Sevgiler, selamlar. Yeşim İzmir'den dinlemedeyiz diyor. Hayırlı cumalar. Kardeşim biz bir Azerbaycan şarkısı istiyoruz demiş. Mümkün mü demiş sevgili Habib. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Yandırdım kalbimi. Nasıl olur yandırdım kalbimi? Güzel gider değil mi günün bu saatinde? Biraz hareketlendirelim isterseniz. Yandırdım kalbimi diyerek. Ama Azerbaycanlıların anlayacağı dilde. Özünden dinleteceğim. Merhabalar, Nuran ben. Diyarbakır'dan. İstanbul'daki hemşire oğlum Berat Varhan için sizden bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum. Buradan selamlar olsun diyor. Sevgiler, selamlar olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. O zaman buyurun bu güzel yoruma kulak verelim. Ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın hemen ardından da günün şarkısında dev bir ismi ağırlayacağız. 505 188 30 00

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz. Canan Hanım Giresun'dan dinliyor. Kızım Sinem ve oğlum Alihan için sizden bir şarkı istiyorum. Misafir olarak geldiler. Onlar için bir şarkı çalar mısın diyor. Yeni nişanlılar, hadi bakalım Allah tamamını erdirsin. Sinem ve sevgili Alihan, tebrik ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için de armağanım olsun. Hayırlı cumalar Yasemin, çok teşekkür ederim. Gümüşyaka'da esnaf lokantasında hep sizi dinliyoruz demişler. Özellikle benim için ve İlknur için bir şarkı çalar mısınız? Biz diyor iyi bir ikiliyiz. Çok uyumlu çalışıyoruz ve onu çok seviyorum. Ne kadar güzel. İnsanın böyle uyum içinde çalıştığı ekip arkadaşlar olunca her şey daha da bir kolay oluyor değil mi? Her şeyden önce iş yerinde huzur önemli. İzmir'den Cemile, ben spor yaparken kulaklığımı taktım, bir kulağım sizde diyor. Varlığıyla ruhuma her zaman iyi gelen biricik eşim için sizden bir şarkı istiyorum. Hakan Birol, iyi yayınlar. Bir sonbahar günü Giresun'dan Azize, Hakan ve Birol, selam olsun size. Ve orada dinleyen dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun. Bakalım dinleteceğim şarkıyı sevecek misiniz? Birazdan diğer sayfa mesajlarınız da var. Onları da okuyacağım ama ondan önce unutulmaz bir şarkıyla daha sizleri buluşturayım. Hemen ardından devam edelim Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Dostlarımız nerelerde şöyle bir bakalım. İzmir'den Foça'ya doğru gidiyoruz. Araçta dinliyoruz sizi. Oğlum Emre, aynı zamanda eşim Özlem için ve Nazilli ailesine sevgiler, selamlar olsun. Savaş abi çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Sabah 8.30 akşam 18.30'a kadar demiş. Sizinle beraberim. Eczacı deposunda ilaç dağıtıyorum. Şehir içi demiş. Kısmi olarak dinliyorum sizleri. Saat başı servise çıkıyoruz. Eczaneye ilaç götürmelerde de bazen dinleyemiyorum demiş. Canın sağ olsun. Yolun açık olsun. Allah'a emanet. Merhabalar. Kahvemle birlikte dinliyorum sizi. Güzel bir haber aldık ailece. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz demiş. Yeşim Aydın'dan. Hayırlı olsun diyelim. Denizli'den Fatoş, yayınlar diliyorum ekip arkadaşlarım için. Sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Ceylan Pınar'dan Adnan Kurt, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne çalışan bütün emekçilere armağan olsun. Selam olsun size de. Ayşenur Antalya'dan şu an sizi iş dönüşü eve giderken dinliyoruz demiş. Harikasınız. Yani insanın gidiş hali, insanın hayatı öylesine bazen sıradanlaşıyor ki, ama her zaman

Neyi düşünelim biliyor musunuz? Sevdiklerimizin sağlıklı olduğunu, canımızın sağ olduğunu, ağız tadımızın yerinde olduğunu düşünelim. Bunlar çok önemli şeyler. 505 188 30 çift 0 mesaj attığımız.

0: garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com.
0: Turkuazradyolar.com.

İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirme.

0: gibi değil.
1: Olacak gibi değil. Hıdır merhabalar, alışkanlık yaptı artık diyor. Mersin'den Güneşhan'dan dinliyoruz sizi. Bütün sakinlere, eşime ve sizlere armağan olsun diyor. Hayırlı işler diliyorum orada dinleyen ve kulak veren bütün güzel insanlara. Canan çok teşekkür ederim. Her şey gönlünce olsun. Hayırlı cumalar. Ceylan Pınar'dan sabah diyor kalkar kalkmaz radyomu açıyorum diyor. Hadi bakalım. Yazmaya vaktim olmuyor ama demiş. Her zaman dinliyorum demişler. Sağ olun, eksik olmayın. Bizi o güzel mekanınıza konuk ettiğiniz için. Gurbette yaşayan Azerbaycanlı olarak şarkı bize çok iyi geldi demiş sevgili Hakikat. Her zaman sizinleyiz Can Azerbaycan. Kızımız Masal'la eşim Enes'i çok seviyoruz. Bir şarkı onun için. Meryem Hatay İskenderun'dan sıradaki şarkı size ve sevdiklerinize armağan olsun. Nuray'ın mesajı var İskenderun'dan. Sevgiler, selamlar diyorlar. Gönderilen mesajda peki. O da bizim can dostlarımızdan. Bugün hava sanki orada tozlu gibi değil mi? Öyle bir video göndermiş bize dostumuz. Peki sağ olsunlar. Bu güzel şarkımı da o zaman sizlere hediye edeyim. Devam ediyoruz Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

gönül işte. Sevdiğine kıyamıyor, sevdiğine bir şekilde kendini belli etmeye çalışıyor. Bazen söyleyemiyor, bazen içinde kalıyor. Ama neticesinde ne diyoruz? Rabbim görüyor. Çiğdem, Mudanya'nın Trilya Mahallesi'nden. Annem, kızım ve torunum Masal'la beraber sizi dinliyoruz ve kahve içiyoruz demişler. Afiyet olsun, selam olsun size. Geçen gün bir yerde video gördüm. Kahve Yemen'den Gelirim videosunu yapmış. Kız işte eline tepsiyle çıkıyor. Ama türküyü o kadar uzatıyorlar ki. Herhalde kahve gerçekten Yemen'den gelmekten ziyade kahve de soğuyor. Altındaki yorumlar zaten hepsi birer efsane. Yasemin, özellikle İlknur için sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Gümüşyaka'da esnaf lokantasında dinliyoruz siz demişler. Hayırlı işler diliyorum. Nazan, ben kahvemi yaptım, balkonda kulaklığımı taktım. Yağmur izlerken sizi dinliyorum demiş. Sizlere de armağan olsun dinleteceğim şarkı. Erhan Işık, Aydın'dan dinliyor sana ve bütün sevdiklerine. Yeşim'in mesajı var. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Murat, iyi yayınlar diliyorum. Edirne Şükrü Paşa'dan sevgili Murat. Özellikle kızım Şirine için istiyorum demişler. Göndermiş oldukları mesajda. Peki selam olsun. Edirne ve Murat Paşa'yı biliyorum ben bu arada. Şükrü Paşa'yı çok iyi biliyorum. Askerlik yaptığım için orada güzel günlerimiz geçti. Merhabalar, iyi yayınlar. Sevgili Ferit Bey Bursa'dan dinliyor bizi. Sıradaki şarkı da sizlere armağan olsun. Size ve sevdiklerinize dile getirmiş olalım şarkımızı. Devam edeceğiz. Sizin de varsa gönlünüzden geçenler yazıp bana ulaştırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek bir şey var. Son saat içerisinde de özellikle mesajlarınızı sevdiklerinize aktarmak. Ben buradayım, ben arada bir köprüyüm. Bakalım kimler nereden dinliyor bizi. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
4: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com

turkubaz.com, Turkubaz Radyo'dan mobil uygulama. Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte

0: Bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

ne kadar güzelsiniz, harikasınız. Sonsuz teşekkürler. Çok sevdiğim kıymetli kardeşim Zeki, o da şu anda beni dinliyor. Bitlis Tatvan'da ilçe emniyette. Zekiye kardeşime, bütün sevdiklerine, kıymetli annesine ve bütün çalışma arkadaşlarına armağanım olsun. Tatvan ilçe emniyete ve bütün emniyet teşkilatına da sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin polislerimizin, askerlerimizin, kolluk güçlerimizin. Bu vatanı için gerçekten gecelerini gündüzüne katan o kadar yürekli dostumuz var ki bizi dinleyen. Allah razı olsun. Hakkınız ödenmez. Merhabalar, İzmir Tire'den çok değerli Turkuaz ailesine ve gönüldaşlara selam olsun demiş sevgili Bilser. Çok teşekkür ederim. İzmir'e sevgiler, selamlar. Oktay, İskenderun'da çalışan hayat arkadaşım, bir tanecik eşim Oktay için sizden bir şarkı istiyorum Hülya Hanım. Peki, sevgiler selamlar size de. Mahmut, Antakya'dan dinliyorum sizi. Cuma günü aziz ve mübarek kalınız demiş. İnşallah, inşallah. Fikriye Oruç, selamlar olsun. İskenderun Modern Evler Mahallesi'nden. Mardin Nusaybin'den sevgili Süleyman, her zamanki bir yoldayım demiş sevgili hemşerim. Nusaybin'den Şanlıurfa'ya doğru gidiyorum. Seyir halindeyim. Frekans değişmez diyor bizde. Eyvallah. İş arkadaşım Cebrail ve bütün şoför dostlar için selam olsun size de. Serap hocamız, o da bizi dinliyor. Mardin'den.

0: En kadim sevgilerle demiş sevgili hocamıza, özellikle şu anda Artuklu Üniversitesi'nde bizlere kulak veren bütün dostlarımıza da armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Bu saati kapatıyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.
1: Artık yağmurda yürümüyor aşıklar. Kimse kimseyi beklemiyor.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ikinci fon kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmada en son tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Şanlıurfa'daki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in 3. gününde Solo Türk gösterisi, halk oyunları, bilimsel atölyeler, simülasyon deneyimleri ve sergiler ziyaretçilerle buluşacak. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli

bütün yol arkadaşlarımıza dile getirmiş olduk şarkımız. Artık son saatimizdeyiz. Emel, severek takip ediyoruz sizi demiş Gazi Osman Paşa Beşsevler'den. Eşimle beraber kışlık tarana yapıyoruz. Hadi bakalım, elinize sağlık. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyem olsun. Tarhana candır, şifadır değil mi? Zehra Hanım, o da bizi dinliyor. Ben teşekkür ederim. Bu akşam milli takımımıza başarılar dileğinde bulunmuş. Bu akşam gerçekten çok zorlu bir maç var. Belçika'da, Belçika'yla karşılaşacağız. Ben de merak ediyorum sonucu, bakalım. Merhabalar Kübra. Bana sevmeyi ve sevmeyi öğreten, yanımda olamadığı zamanlarda arkamda dağ gibi olan koca yürekli eşime, hayat arkadaşım Fatih'ime bir şarkı istiyorum.

demişler. Sevginiz daim olsun. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. İbrahim'in mesajı var. Derin olan kuyu değildir demiş. İptir. Bu da bir Çin atasözüymüş. Peki selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Gülay, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Bugün benim doğum günüm diyor sevgili Gülay. O zaman nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. O da bize kahvesiyle eşlik eden güzel yürekli dostlarımızdan. Kahramanmaraş'tan Zeynep, beton mikser arabası kullanıyorum diyor. Helal olsun sana. Trafikte bana çok güzel eşlik ediyorsunuz demiş. Senin de her şey gönlünce olsun. Zeynep Hanım'a ve şu anda bizi dinleyen bütün sevdiklerine armağanımdır. Devam edelim. Önce istek alan bu şarkıyla baş başa kalalım dostlar.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.

10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye'nin Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat %8,1 artarak 23,47 milyar dolara, ithalat %10,5 yükselerek 28,71 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı da %22,3 artışla 5,24 milyar dolara yükseldi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

16 yaptık saatleri. Hadi herkes bir dilek tutsun. Olur mu? Ama bana söyleyin. Kimler hangi dileği tuttuysa. Aklıma şimdi bunu konuşurken rahmetli halam geldi. Babamlar etrafını toplarmış Mardin'deyken, tabii o zaman Mardin'de yaşıyorlar. Mardin leblebisini bilir misiniz bilmiyorum. Mardin hemşerilerimiz iyi bilecekler. Elini böyle açarmış, dermiş ki siz benim böyle ağzıma leblebileri atın, ben size leblebi tozu olarak geri vereceğim. Babamlar da küçük tabii ki, etrafını toplanıp böyle kolunu çevirirlermiş değirmen gibi. Halam da yermiş onlar. Bizimki de hesap. Hani söyleyin ki gerçek, inşallah gerçek olsun, şaka bir yana. En önemlisi bu zaten. Zeki canım kardeşim, kızlar diyor o kadar çok çalışıyorlar ki duymamışlar diyor anonsu. Peki Tatvan ilçe emniyete, özellikle sevgili Zekiye kardeşim armağanım olsun. Her şey kalbince olsun. Bütün emniyet teşkilatına da sevgiler, selamlar. Dinleteceğim şarkı. Nide'den selamlar olsun. Eve gidiyoruz, acıktık, eve doğru gidiyoruz demiş. Günün yorgunluğu, eşime sürpriz olsun.

diyor. Eda, Gökhan ve kuşumuz Leo ile beraber sizi selamlıyoruz demişler. Selam olsun size de güzel insanlar. Her şey kalbinizce olsun. Bakalım kimler var başka? Ayla, hayırlı cumalar olsun. Çok teşekkürler. Reyhan Hanım İstanbul Beylikdüzü'nden dinliyor bizi. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Hayırlı cumalar diyor Ümit Silivri'den. Ümran, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Melek Yavuz, her şey gönlünüzce olsun sizin de. Nihal, çok teşekkür ederim, hayırlı cumalar. Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selam olsun demiş sevgili İlyas Bey. Özge Hanım, ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum diyor. Eskiden sadece radyodan dinlerdik diyor. Ve dinlediğimiz kişiyi görmezdik demiş. Konuşmalardan nasıl biri olduğunu hayal ederdik. Evet. Şimdi sayfanızda fotoğrafınızı görünce vay be, artık radyo kişileri de görebiliyoruz demiş. Teknoloji işte, öyle değil mi? Bu şarkıda size, eşinize ve çocuklarınıza armağan olsun.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ayfer'in mesajı var. Sivas'tan Ebru Uzun ve arkadaşları Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna Şahin, Sena Çakır, Aliye Taşkıran için sizden bir şarkı istiyorum. Güneşin sözü var diyor. Doğacak yine üstümüze. Hadi bakalım inşallah. Selam olsun size de. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Ayfer için ve bütün sevdikleri için de hediyemiz olsun. Tülay Çanakkale'den kulağım sizde diyor, ne kadar güzel, iyi ki varsınız demiş. Yağmur yağdı, bereket olur inşallah hepimize diyerek duygularını paylaşmışlar. İstanbul'dan Nilgün Hanım, 34 yıllık sevgili ruh eşim Bülent'ime bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Sizlere de hediyem olsun. Sağlık, huzur yakanızı bırakmasın, olur mu güzel insanlar? Merhabalar, Özlem İzmir'den yazıyorum. Otobüs şoförüyüm. Dinlenme molamda yazıyorum size. Yalnız başına çocuklar için çabalayan, ayakta kalan bütün annelere armağan olsun. Bütün annelerimize sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam edelim o zaman Utku ile isteklere. Varsa sizin de kalbinizden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler ve X'te Radyo Turkuaz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi Şubede. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

Devam edelim. Utku ile istekler artık son 25 dakikamız. Nişanlıma bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Semih Bey'den nişanlısı Merve Hanım'a. Nükhet Duru'dan. İnanır mısınız Semih Bey? Son şarkılarım hazır ama çok güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Selam olsun. Hatice Kırıkkale'den dinliyor. Uzunca bir yazı yazmış. Sıradaki şarkı da sana armağan olsun. Ben onu okudum. Haberin olsun. Her şey gönlünce olsun senin de. Dilek Koç, Oran sitesinden. Dilek, elektrikçi Hüseyin abim için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Dilek için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun. Mardin'de görev başındası dinliyoruz. Erzurumlu ve Maraşlı ekip arkadaşlarıma armağan diyorum diyor. Sevgili Ahmet Can Ünsal, kolay gelsin. İyi görevler diliyorum size de. Muharrem Sakarya'dan sevgili Serdar, babaanne yolundayız demişler. Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Sevgiler, selamlar bizden de size. Ömer İzmir'den, çok sevdiğim can dostuma. Özellikle demiş, kadersiz arkadaşımın çok mutlu olmasını istiyorum demiş ve onu çok seviyorum demiş. Can dostumun adı Selma diyor Ömer, göndermiş olduğu mesajında. Peki şimdi hadi gelin bu güzel şarkıyı da dinleyelim.

vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

bir nefes kadar kısa bir zaman dilimi aslında. Şöyle bakıyoruz da 3 saatin de sonuna yaklaştık artık. Güneşli bir Danimarka'dan kucak dolusu selamlar diyor Nüket Hanım. Nüket Hanım'a ve kıymetli ailesine sevgiler, selamlar olsun. Ayşe, ben de diyor gastro yemek yarışmasına katıldım. Cumartesi ve pazar günü için hazırlık yaparken dinliyorum sizi. Hadi bakalım, başarılar diliyorum. Ayşe Hanım, Ayşe Vatandaş Afyon'dan. İnşallah yarışmada dereceye girerse güzel sonuçlarını bekliyoruz, olur mu? Aslı Erzurum'dan, evdeyim sizi dinliyorum. Sizce mantık mı yoksa insan kalbinin sesini mi dinlemeli? Rabbim hiç kimseyi ikilem arasında bırakmasın diyor. Yani şöyle bakarsan yaşamış olduğun durum ortamı bilmiyorum ama biraz mantık ön plana çıkmalı. Çünkü insan bazen kalbiyle düşününce ciddi anlamda zarar görebiliyor. Mardin Nusaybin'den Süleyman, orada dinleyen arkadaşlara Sercan armağan etmiş. Burcu, Urla Barbaros köyünden eşim Mustafa ve oğlum Çınar için bir şarkı istiyorum. Allah bağışlasın, selam olsun sizlere de. Meltem'in mesajı var. Her zamanki bir radyo başındayım. Son şarkı da sizlere armağan olsun. Bakalım Sivas'tan Ebru Uzun, arkadaşlar Nil Çetiner, Şevval Özdemir, Aleyna Şahin, Sena Çakır, Aliye Taşkıran, Tuğçe Kılıç, Gaziantep'li Gülistan Boybey'i, Sivaslı Halime Çitil için son şarkıda sizlere armağanımdır. Çünkü son şarkılar hazır. Ayşe Çalışkan, çocukların keki pişene kadar bir kahve molası tabii ki demiş. En güzel şarkılar eşliğinde Hatay Kırıkhan'dan Ayşe Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Evet, ben artık müsaade istiyorum sizlerden. Az sonra Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler radyomuzda devam edecek. Bu pazar günü saat 17'de. Kaçırmıyorsunuz programı değil mi dostlar? Pazar günü yalnız kalmamak en büyük temennimdir ki bırakmayacaksınız. O zaman pazar günü saat 17'de yeniden kavuşmak ümidiyle herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ikinci fon kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmada en son tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Türkiye'de vatandaşlar yılın ikinci çeyreğinde kısa numaralar arasında en fazla hastane randevusu almak için kullanılan Alo 182'yi aradı. Vatandaşlar en uzun süre Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ile görüştü. Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %1,84 artarken yıllık bazda %31,51 olarak gerçekleşmişti. Marmara bölgesinin önemli içme suyu kaynaklarından Sabancı Gölü'nün su seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 75 santimetre yükseldi. 1 Ekim itibarıyla 29.87 metre olarak ölçüldü. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Cem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Ben de hafiften şifayı kaptım gibi. O yüzden bugün öyle biraz tam tadında olmayabilir. Tam böyle havaların soğumasıyla beraber ne kadar kendinize dikkat ederseniz edin bir şekilde demek ki bu şifa kapılıyor. Peki efendim, bu arada Nev'i dinledik. Son gelişme, Nev 57 yaşındaydı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilmişti. Daha sonrasında

0: atlatacağım. Önce bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Digibox'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.800

Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

0: Teşekkür ederiz.
1: Yoldayım.
0: Nereye?
1: Konuya dahil olmak istemedim. Başta bir
0: eyvallah.
1: Mesaj göndermek istedim.
0: Konumuz saat 6'da zaten.
1: En güzel keyifli dakikalar 5'te 8'in geçtiği keyifli dakikalar başladı. Oh. Çok teşekkür ediyoruz sana. Keyifli programlar, keyifli
0: teşekkür
1: yayınlar.
0: Ederiz.
1: Herkese saygılar, sevgiler.
0: Ne kadar kibar bir dinleyici. Ne kadar kibar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dostlar, WhatsApp hattımız 0505 188 30 00. Siz de böyle sesli yazılı mesajlar yollayabilirsiniz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var, İstikametlere, hava durumu nasıl falan, böyle bilgiler verebilirsiniz mesela.

0: Ayhancığım.
1: Efendim.
0: Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sakarya Hendek'ten büyük bir zevkle dinliyoruz.
1: Öyle mi? Ne güzelsiniz.
0: Tatilin gelmesini bekliyoruz.
1: Tamam.
0: Seviyoruz seni.
1: Ben de sizleri çok seviyorum.
0: Hafif
1: sağ olun.
0: Yağmurlu bir hava. Taksi yoğunluğu var.
1: Sakarya yağmuru taksi.
0: Uğraşmaya devam
1: kaptan
0: ediyoruz. Herkese kucak dolu
1: Allah
0: sevgiler.
1: Allah kolaylık versin. Sağ olun.
0: Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ediyorum. Birazdan İstanbul trafiğine de bakacağız.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz diyoruz 100 oktana.

Denizli Özge. Ha şöyle, mesaj silindi bir anda, çat. Tamam, okudum ama mesajını, sağ olasın. Şu an sizi dinliyoruz arkadaşımla. 10 Ekim'de düğünü var. Sıla'dan Yağmur'a selam yollar mısınız? Lütfen görün. Gördüm. Tebrik ediyorum. İnşallah mutlu mesut olurlar. Devam edelim. Mardin'deyiz Rıdvan. Trafikteyiz. Kızım Ela Evin'le beraber seni dinliyoruz. Bize bir selam. Mardin tamam, teşekkürler. Bursa Nilüfer'den Selim ve Kemal. Oğlumuz Umut'un 11. yaş günü, kutlayabilir misin? Tabii ki kutlarım. Sevgili Umut, nice güzel yaşlara. Geleceğin güzel olsun. İnşallah hep seni güzel yerlerde görelim. Kuşadası güzel çamlı. Burada fırtına var. Soğuk kış geri geldi. Vallahi öyleymiş. Antalya falan da serinmiş. İki gün önce gittiğim Kırşehir'den dönüş yoluna başladım. Afyon'a bile geldim. Tahmin ediyorum senin program bitene kadar da İzmir'e varmış olurum. Ali, iyi yolculuklar Ali.

Vedat, Sakarya'ya bir misafir gelmiş sevgili Onurhan. Ona bir selam yollayabilir miyiz? Tabii ki yollarız, merak etmeyin. Dostlar biraz şarkılarla yol alalım bakalım. Sonra tekrar görüşelim.

hayır alamet değil. Eyvah. Şurası çok önemli bir nokta, orada bir kaza meydana gelmiş, üstelik zincirleme. Basın Ekspres 8.50 Güneşli istikameti, Basın Ekspres yolunda bu kaza meydana gelmiş. Gidişli gelişli orası zaten hani kendine has bir trafiği vardı ya, şu an daha da yoğun gözüküyor. Dostlar %74 ile başladık, saat kaç? 17.27, bir saat sonrası zaten %80'i bulur. Zor bir akşam, çıkan şimdi çıksın, geç kalmayın. Bak benden size tavsiye, geç kalmayın, şu an bir saatte varacağınız yer.

0: Buyurun. Küçük Bey, sizi bir dinleyelim. Neredesiniz? Buyurun.
1: Merhabalar Ayhan abi.
0: Buyurun.
1: Ben Giresun'dan Ahmet Eren.
0: Ahmet Eren,
1: şu
0: hoş geldin.
1: Şu an ailecek sizi dinleyerek Giresun'dan Ordu'ya gidiyoruz.
0: Aynen, güzel.
1: Şu an her zamanki gibi bulutlu bir Karadeniz havası var.
0: Giderim o yolu.
1: Sıradaki parça tüm dinleyicilere.
0: Tamam.
1: Özellikle de Giresunlulara armağan olsun.
0: Tamamdır.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Ne kadar güzel bir anons. Ne kadar güzel bir Türkçe. Aferin sana. Efendim, bu akşam Türkiye-Belçika maçı var. Bugün kazanırız inşallah, ya da en azından bir puan. Karşılaşma 21.45'te ATV ekranlarında. Futbol severlere duyuralım. Erkenden eve gidin. Akşam keyifli bir şekilde maçınızı da seyredin. Ya da dizinizi, ya da filminizi. Bir reklam arası.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf Katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Shell.com.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracın...

Vay be, tamam, ne güzel söyledi, güzel gitti. Dostlar, Lubex Motor Yağları Optedik Show. Bu arada Şanlıurfa'da Teknofest var. Şanlıurfalı dinleyicilerimiz havada bizim F-16'ları göreceklerdir, uçaklarımızı. Solo Türk muhteşem bir gösteri yapıyor şu anda. Şanlıurfa üzerinde özellikle.

motor yağları, hop gidiş hop. Sevgili Gökmen eşiyle beraber şu anda yolda, Bursa'dalar. Beni selamlıyorlar. Teşekkür ediyorum sevgili Gökmen. Sana ve eşine selamlar. İyi yolculuklar dileklerimi iletiyorum.

Yıllar Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz. Sevilen şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor. İş yerlerinden çıkışlar da devam ediyor bu arada. Herkese selamlar. Güzel bir cuma akşamı olsun İstanbul'da. Ara ara böyle yağmur da yağıyor. Şimdiden herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Bir reklam arası verelim, sonrasında tekrar görüşelim mi?

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompaları

0: 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Her tarzın en iyileri.

Hiç kuşkusuz öğrenciyken en sevilen gün Cuma'dır ya. Özellikle İstiklal Marşı okunduktan sonra koşturmaca vardır ya okulun dışına doğru. Aileler çocuklarını alır yürüsün filan. Hani bilirsiniz zaten iki günde tatil var ama Cuma gününün ve akşamının ayrı bir keyfi vardır. Uyku yok yani Cuma akşamı. Öğrencilere de selamlar olsun. Şimdi bunun bir ölçüsü var mı? Onu öncelikle size sorayım. Cep telefonundan karşıdaki kişiyi tanıdığınız olabilir, tanımadığınız olabilir ya da ikisini ayırabilir miyiz? Ne dersiniz? Yakın birileri ise daha mı çok çaldırırsınız? Yakın değilse biraz daha mı kısa tutarsınız? Birini cep telefonundan aradığınızda en fazla kaç defa çaldırırsınız? Bunu ben size direkt olarak sorayım. 0505-188-30-0 WhatsApp hattımız. Bir de haldır uldur görüntülü arayanlar var mesela. Bu da moda oldu şimdi. İnsanlar böyle telefonda konuşmak yeterli değil, görüntülü arıyorlar. Mesela evdesin, kaykılmışsın, kanepedesin.

0: Hani kendine göre ev haliyle de giyinmişsindir falan. Bir anda görüntülü aranıyor. İşte açmasan ayıp olur diyorsun. Karşındaki insan da belli. Yani tanıdığın da birisi. Açsan şimdi ortam müsait değil. Saçın başın dağınık. Ne kadar yakınlar da olsa, akrabalar dahi olsa, bu görüntülü arama kısmını biraz böyle nasıl önüne set çekebiliriz? Bir fikriniz var mı? Mesela ben şöyle, yani insanların eli gidiyor, direkt hemen görüntülü arıyor. Ben buna karşıyım. Diyeceksiniz ki Ayhan Bey niye karşısınız canım? İnsanlar birbirini tanıyorsa arasın gider. Ya bilmiyorum, yani insanın ev hali ya da iş yerindedir. Belki patronla münakaşa içerisindedir. Ne bileyim, evdedir, karısıyla kavga yapıyordur. Bunlar da olabilir. O yüzden mesela telefonu kaç kere çaldırırsınız? Bununla ilgili olarak bir kişi diyor ki, uzman,
1: aradığınızda maksimum çaldırma süresi 4 keredir.
0: Maksimum diyor, 4'tür diyor. Bana 4 de çok fazla geldi bu arada. Ben genellikle 2 defa çaldırıyorum. Açmazsa kapatıyorum. Gördü zaten. Görecek ya da bir şekilde geriye döner ya da dönmez, bilemem.
1: Bir telefonlarımız çok yakınımızdadır. Evet. Zaten bakabilecek olsa 3 kereden sonraya bakabilir. Artık ısrarla çaldırmamıza gerek yok. Size dönüş yapmadıysa ısrarla aramanıza da gerek yok arka
0: buna
1: arkaya.
0: Buna ben de katılıyorum bu açıdan. Bir de görüntülü arama kısmı var. O konuda da yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Sizler de görüntülü aramayı sevenlerden misiniz? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Yoksa şunu da söyleyebilirsiniz. Ya Ayhan sen ne amma geriyorsun ortalığı, kasıyorsun kendini. Birader çek yattaysan çek yattasın. Bırak işte arasın dursun, yani ne var da diyebilirsiniz görüntülü. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj bekliyorum. Ama ne olur böyle çok uzun olmasın ya. Hani kısa oldukça daha fazla dinleyiciye yer veriyoruz ya, o açıdan önemli. Kısa kısa fikirlerinizi bir alalım. Teknoloji gelişiyor. İnsanlar birbirlerine daha rahat ulaşabiliyorlar. Ama bunun da bir adab-ı maşereti var mı yok mu? Bunu konuşacağız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki ikinci fon kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 19 zanlı adliyeye sevk edildi. Soruşturmada en son tutuklu sayısı 65'e ulaştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada özel doktoruyla Adli Tıp Kurumu görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheliye ilişkin farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan göçükle ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredecek. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda bir polis öldü, 3 kişi yaralandı. Gazze'deki diğer saldırılarda da bir kişinin öldüğü, biri çocuk, 3 Filistinli sivilin yaralandığı bildirildi. ÖSYM, KPSS ön lisansın bu pazar günü yapılacağını duyurdu. Sınava girişte kimlik kartıyla ilgili yaşanabilecek problemler dolayısıyla il ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü açık tutulacak. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de sezonun 16. yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde yarışacak. Sıralama turları yarın Türkiye saatiyle 4.50'de, sprint yarışı ise 9'da yapılacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: canım, dans etmek istiyorum.
1: Dur, dansı mansı bırak. Zamanı değil. Bir dakika, işimiz var. Efendim, karşı tarafı kaç defa çaldıralım? Adaa bu muaşeret kuralları. Eskiden okullarda bunlar okutuluyordu. Ondan sonracıma günlük hayatta başka insanlarla ilişkilerimizi düzenleyen çeşitli medeni kurallar. Öyle toparlayalım isterseniz. Telefonda artık yani elimizin altında olduğu için bir aradım. Bir düğüt yaptı. İki düğüt yaptı. Üç. Yani üç mü dört mü? Burada yorum yapan arkadaşımız demiş ki dört kere. O bana biraz çok geldi. Ben ikide kapatıyorum. Açarsa açar. Zaten cep telefonu yani. Bunun dışında bir de görüntülü arama kısmı var. Görüşlerinizi bir alalım. Onu istiyorum ben de. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Öner, valla cep telefonum şarjda Önerciğim. Şu an bakamam. Buradan yollayabilirsin istersen. Buyurun.
2: Birinci derece görüntülü arayanı açarım. Ama diğerlerini açmam.
1: Peki. Fatma Hanım böyle diyor. Samsun'dayız Dayan. Telefonu işte parçalarım normal insanlar için. Aradığımda kişi karşıdaki mesela yaşlıysa diye uzakta olduğundan bakamayacağını düşünerek 5 defa falan çaldıralım. Görüntülü arama konusuna gelince valla akrabam da olsa müsaade isterim, müsaitse diye sorarım demiş. Görüntülü özlem gidermek için aranabilir ama işte dediğim gibi sırf böyle lagaluga muhabbetlere de akşam bir vakti ne yapıyorsun diye bir karşı taraftan... Bir de bu görüntülü arayanlar yani sanki telefonda konuşuyorlarmış ve başka kimse duymuyormuş gibi rahat konuşuyorlar. Şimdi görüntülüyü açtığın zaman hoparlörden duyuyorsun. Mesela yanında yenge var. Adam kankası aramış. Ne yapıyorsun falan. Orada başka konulara girse ayvayı yedi. Bak aman imbo.
3: Aman imbo.
1: Burada uyarıyorum sizleri ona göre. Hey, başınıza her şey gelebilir.
3: Efendim.
4: Oh, dilini yiyeyim seni.
1: Vallahi dilinizi kopartır yenge. Buyurun.
5: İyi akşamlar Ayhan.
1: Efendim.
5: Şimdi bu telefon çaldırma meselesi tabii günün hangi saati? Bu önemli bence. Önemli bir ayrıntı.
1: Tamam.
5: Ben en fazla 3 kere çaldırıyorum. Yani 3'ten sonra hele mesafeli olduğum birisi ise 3'te belki çaldırmıyorum iş yerinde falansa.
1: Görüntülü
5: örnek
1: kısmı.
5: Vermeden geçemeyeceğim.
1: Evet.
5: Arkadaşla samimi olun olmayın. Gecenin körü olsun, sabahın körü olsun fark etmiyor.
1: Başka bir arkadaş
5: mutlaka
1: değil mi?
5: Görüntülü arar. Eğer

0: helalbelkader görüntülü açmazsanız ertesi gün size samimi bir şekilde sitem eder.
1: Allah Allah. Onun sistemi olur mu ya? Görüntülü aradım. Açmıyorum. Ertesi günde sistem. Aman nereden bulursunuz bu değişikleri?
2: Ay ne kadar değişiklik.
1: Peki konuşacağız.

0: Radyo Turkuaz'ın en sevdiğimiz hali. Hem geçmiş hem günümüz sevilen şarkılar ard arda gelmeye devam ediyor. Dostlar, olmazsa olmaz radyo reklamda yaşıyor. O yüzden reklam.
1: Şunu sustursana.
0: Hayır, valla bu reklamı vermemiz lazım. Her şeyi yapabiliriz ama reklamı kaçıramayız. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep

0: Tep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastro Antep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İstece hissedeceksin.
5: Digibox'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
6: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: İyi akşamlar. Antalya mı bilmiyorum. Neresiydi burası? Buyurun.
1: Hop dedik, Antalya'dan selamlar.
0: Güzel bir haber paylaşacak beyefendi bizimle. Siz de aynı herhalde şey yaşayacaksınız, mutluluğu.
1: Konuyla alakalı değil, bir kızım oldu cumartesi günü, yarın bir haftalık.
0: Ay ne güzel, ay ne güzel.
1: Sadece sana selam vermek istedik.
0: Teşekkür ederiz.
1: Sizi seviyoruz, iyi yayınlar.
0: Hadi çok teşekkür ederim. Nazarlardan uzak olsun. Dualarımız çocuklarımız için, gelecekleri güzel olsun. İnşallah o da okusun, büyüsün. Vatana, memlekete hayırlı bir evlat olsun. Dostlar, konser kayıtları sever misiniz bilmem ama Fettah Can'ın bir konser kaydını dinleteyim sizlere. Siz de seyirciler arasına girin. Şarkının belli bölümlerinde Fettah Can, hadi siz de eşlik edin diyor mesela. Bu aşkın katili sensin. Oo, güzel de bir kayıt. Haydi bakalım. Konsere gidiyoruz, konsere. Hadi.

0: Güzel gitsin. Hani el imkan yok ya da denk düşüremedik, konsere gidemiyoruz diğerler için. Fettah Can'la şöyle bir konser ortamını hafiften kokladık, güzel oldu.
1: Bir reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz. Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Valla kendinizi koruyun. Ben ki çok dikkat ederim ama hani dikkat ettiğiniz zaman daha çok sıkıntılar yaşarmış ya insanoğlu. Burnumu çeke çeke yayın yapıyorum. Bugün de böyle, yapacak bir şey yok, devam edelim. Adana'dayız. Mehmet. Oo, Fettah alttan devam ediyor valla. Fettah sesini kısalım, devam edelim. Adana'dan Mehmet. Abi ben iki defa çaldırırım, daha da çaldırmam diyor. Oo, helal olsun sana be.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Valla helal olsun. Kahramanmaraş Satıcı Hanım.
2: Günümüzde telefonlar elden düşmüyor. Açacak olan insan ikinci çalmada da açar. Açmayacaksa 10 kere de çaldırsan boş. Çalma hakkı 3'tür. Kahramanmaraş'tan herkese iyi akşamlar.
3: Aferin Maria, bunu iyi düşündün.
0: Hatice Hanım çat, hemen yargıyı koydu, bitti. Kanada'dayız Osman. Şimdi öncelikle herkese selam Kanada'dan. Şimdi biz gurbetteyiz. Özleniyorsan ve özlüyorsan görüntülü arama şart. Ama her zaman görüşme imkanın varsa görüntülü arama da gerekli değil. Bence diyor ayıp olan diyor zort diye aramak diyor. İşte ona kızıyorum ben de Osman, zort diye arıyorlar. Böyle bir durum var. Müsait misin, değil misin, ne yapıyorsun? Değil mi? Antalya, iyi akşamlar.
4: Merhaba Ayhan'cığım. Seni çok çok ama çok uzun yıllardır dinliyorum. Ben
0: öyle mi?
4: Emlak işi yapıyorum.
0: Hah, buyurun.
4: Yani müşteriler inanın 5 kere, 6 kere, 7 kere, 10 kere defalarca çaldırıyor. Defalarca böyle. Evet. Görüntülü aramaya gelince sadece gurbette olduğum için ailemle görüntülü konuşmayı tercih ediyorum. Diğerlerinde mümkün olduğu kadar açmamaya çalışıyorum açıkçası.
0: Peki.
4: Kolay gelsin.
0: Bunu sorduk dostlar, yeni dinleyenler varsa. Telefonda adab nedir? Kaç defa çaldırılır? Yakınınız ya da uzaktan birisi ya da patronunuz. Bir de görüntülü arama durumu var. Ya da saat kaçtan sonra insanları aramamak gerekiyor. Bunları da biraz konuşalım istedik. Görüşleriniz

0: Maşeret kurallarında zile 3 kereden fazla basılmaz denirdi diyor. Bizim Türk milletinin kural sayısı 3'tür diyor. Ama öyle deriz ya Allah'ın hakkı 3'tür diye. Telefonda bir 3 defa çaldırmak makul. Makul mü? Ne diyorsunuz? Ben öyle dedim ama ona göre. Makul mü?
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: En cep telefonla. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Dünyası, güzellikler dünyası. Parafly'dan 10.000 lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de ara

var tabii, ben İstanbul trafiğini görebiliyorum. %71 şurada bir kaza var. Onu sizlere aktaralım. Tem Otoyolu Ataşehir Ümraniye istikametinde orada bir kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı trafik geriye doğru yaslanmış durumda diyeceksiniz ki Ayhan'cığım, kaza olmasa da trafik hep yaslanıyor.

0: loro. Scusate, male se fiamme. Pazar günü işiniz var mı bilmiyorum. 4 Ekim Pazar günü bir etkinlik yapılacakmış İstanbul'da. Detayını bilmiyorum, çok da girmek istemedim ama sabah 6 itibariyle sahil yolu neresi? Yenikapı ile Sarayburnu arası araç trafiğine kapatılacakmış. Pazar günü aklınızda olsun. Yapılacak olan bir etkinlik dolayısıyla Yenikapı sahil yolu Sarayburnu'na kadar kapatılıyor sabah 6'dan itibaren Pazar günü. Lubex motor yağları. Hop dedik show. Buyurun, iyi akşamlar.
1: Merhaba Ayhan.
0: Merhaba.
1: Batman'dan Erdal ben.
0: Erdal hoş geldin.
1: Ya biz sağlık sektörüyle uğraşıyoruz. Daha doğrusu eczane işle uğraşıyoruz.
0: Eczane. İşimiz. Tamam.
1: Müşterilerimiz zaten gün boyu bayağı bir arıyorlar. Hani ortalama 100 kişi diyebilirim bunu. Tamam. Söylüyorum.
0: Evet.
1: Müsait olduğumuz zaman zaten dönebiliyoruz. Ama şöyle bir durumdan çok rahatsız.
0: Ama siz doktor değilsiniz ki. Sizi niye arıyorlar? Ben mesela eczaneyi aradığımı bilmem ki. İlaca ihtiyacım varsa, doktor da reçeteyi yazmışsa giderim. Orada bir alışkanlık mı olmuş? Siz bayağı bir herhalde müşterilerle ilgileniyorsunuz ki. Yaşlılarımız da olabilir tabii, o ayrı.
1: Örneğin o an işim var, başka bir hastalığım, yüklüyüm, ilaç tarif ediyorum vesaire vesaire.
0: Tamam.
1: Ama aynı hasta durmadan 5 kere 6 kere telefon sonuna kadar çalıncaya kadar arıyor. Biz bu durumdan çok rahatsız. Ben daha doğrusu bu durumdan çok rahatsız.
0: Canım sen de hastayı bırak 2 dakika telefona bak. Ama arayan öyle diyordur. Ya bırak hastayı, benim telefona bak. Eyvah.
1: Diyorum ki o insana dönmek daha istemiyorum. Çünkü
0: niye?
1: Beni anlamayanı ben hiç anlamam. Oo. Daha doğrusu yardımcı olmam. Şöyle bir şey de yaşamışlığımız oluyor. Örneğin kendi yaşadığım alan değil mi? Gece 2'de hastanın biri beni arayıp...
0: Ya hastalar, eczacılar arıyorlar mı böyle? Ben anlamadım ki.
1: Ya Erdal'cığım, profesör mü büyük, operatör mü büyük diye sormuşluğu bile olmuştu.
0: Yapma ya.
1: Artık siz düşünün, yani çıldırmamak elde değil.
0: Eyvallah, bazen. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu da farklı bir görüştü, buyurun.
3: Ayhan abi iyi akşamlar. Kahramanmaraş'tan selamlar.
0: Selam.
3: Hafta sonu tatili için Bağ'a gidiyoruz.
0: Tamam.
3: Sıradaki şarkıyı eşim Esra, oğlum Aras ve Atlas'a istiyorum. Şampiyon Galatasaray.
0: Ooo.
4: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Bağ gel, Bostan'a gel. Millet geziyor valla. Batman'dayız Sait. Sabah 10'dan önce, akşam 10'dan sonra acil bir şey yoksa aramamak gerekir. Ben buna dikkat ediyorum diyor. Aferin Mehmet Sait. Çok teşekkür ediyoruz sana. Devam edelim. Buyurun.
5: Hop dedik Ayhan abi. İyi yayınlar. Ben buyurun. İzmir'den Muhammed.
0: Muhammed.
5: Bağımsız olarak akşam trafiğinde seni dinleyerek sitesimi atıyorum abi. İyi akşamlar diliyorum.
6: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

Sevgili İsmail, yanında kim var? Arel Efe. Oo, yakışıklılar. Seni dinliyoruz, bize bir selam gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Arel Efe'ye de selamlar, sana da İsmail. Dostlar,

0: güzel bir anı da biraz uzun ya. O yüzden onu yayınlayamıyorum ama ben dinledim. Teşekkür ediyorum Hamza. Dostlar, bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
6: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları.

Tam 21.45'te Türkiye saatiyle Belçika deplasmanındayız dostlar. Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynayacağız. Esma, Belçika'dan iyi akşamlar. Ailecek Liege'e gidiyor.

0: sesler, bir göreyim sizi. Kız arkadaş olmayanlar. Neredesiniz bakayım? Sevgilisinden ayrılanlar, bir göreyim sizi. El kaldırın. Efendim, İstanbul'da hava karardı. Bugün ayın ikisi. Ekim ayına merhaba dedik. Saatler 19.02'yi gösteriyor. Hatay'a bir iyi akşamlar. Sevgili Meryem, ailemde seni dinliyoruz. Bize bir selam. Hop, gönderdim gitti. Sakarya'dayız, yolda dinliyoruz. Bize bir selam. Serdar ve Fatih'e de gönderebilir misin? Aysun. Tamam. Kayseri'deyiz. Burçin, sana da bir merhaba dostlar. Şimdi adab-ı maşiret kuralları, hayatımıza teknoloji girdi yıllar evvel. Telefon, cep telefonu ne kadar çaldırılmalı, görüntülü arama filan. Biraz onu konuştuk. Bir de bu cep telefonuyla sesli bağıra bağıra konuşanlar var. Şimdi bu beyefendi video çekmiş. Orada onu da bildiriyor mesela. Siz erkekler mi daha çok böyle farkına varmadan toplum içinde bağıra bağıra konuşuyor, yoksa kadınlar mı?
1: Lütfen kafede, sokakta, yolda giderken bağırarak konuşmayalım. Sizin bütün özel hayatınızı, bütün aile meselelerinizi, evet, başkalarına

0: olanlara da selamlar. Antalya'dan İstanbul tatil dönüşü çok sevdiğim dostum Ömer Bey şu anda arabada beni dinliyor. Eşiyle beraber bir de Trabzon'dan çok sevdikleri misafirleri varmış. Emine Hanım'a da buradan bir selam yollayalım. Onlara güzel yolculuklar dileyelim Antalya'dan İstanbul'a. Biraz uzun sürecek Ömer Bey, ne dersiniz? Hadi bakalım, iyi yolculuklar sizlere o zaman. Selamlar iletiyorum. Dostlar bir reklam arası.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Ben Münce uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Digibox'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.000 TL.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Reklam sonrası tekrar buradayız. Nazilli'ye bir gidelim, öğrenci kardeşlerim bizleri dinliyorlar servis aracında.
5: Biz öğrenciyiz Nazilli'den, selamlar.
4: Eyvallah Cenk Kaptan, sana da selamlar. İyi akşamlar Fatma.
6: Merhaba Hop Dedik, Hatay İskenderun'dan çok selamlar. Çocuklarla selam. Mutfakta yemek hazırlıyoruz, eşimi bekliyoruz. Bu sırada güzel. Seni dinliyoruz keyifle.
4: Tamam.
6: İyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Almanya'da güneşli bir akşam Muhammed, ama hangi kent Muhammed, onu da yazsaydın keşke.

0: Ya bir zamanlar çıtır kızlar vardı. Değil mi? Ne güzel. 90'lar. Bir de eski şarkılar bitmiyordu yani. Şimdi şarkılar 2 dakika, 2,5 dakika. Bir dinliyorsun, aa bitti diyorsun falan. Eskisi daha güzelmiş. Peki. Az evvel Muhammed'e sorduk. Almanya'da şu anda güneşli hava dedi. Bulutların içinde güneşi görüyorum. Neresi diye sordum. Duisburg'muş. Selamlar o zaman. İncirli Ova'ya bir selam yollayalım. Nuran bizi dinliyor şu anda. Oraya da bir merhaba gönderelim. İyi akşamlar.
1: Radyo Turkuaz 90'lar.

Ne varsa 90'larda var diyenler için iki güzel 90'lar gönderdik, iyi de oldu. Lubex Motor Yağları Optedik Show saat tam 8'e kadar buradayız. Yavaş yavaş zamanı tüketiyoruz. Saat tam 7.30'dan itibaren artık alışkanlığımız, çay ve kahveleri de imkanı olanlar tabii ki söylesinler. Günün

0: güzel şarkıları başlayacak.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.

Saat 5'te başladık yolculuğa. Akşamın 7.30'una hızla gidiyoruz. İstanbul trafiğinde durum ne? %67. Tamam, ilk başladığımızda %70 küsürlerdeydi ama azalmasına rağmen şöyle bir şey var. İstanbul'un bugün Anadolu yakasını ben çok yoğun görüyorum. Özellikle İstanbul dışından gelenler Tuzla'dan itibaren gerek D100 karayolu, gerek TEM otoyolu, gerekli Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı noktaları oldukça yoğun. Yine zor akşamlardan bir tanesi. İnşallah huzurlu bir şekilde evlerinize ya da gideceğiniz yerlere varırsınız.

0: Ayda geldi. Biraz da böyle biraz soğuk algınlığı falan. Ben de biraz dinleneyim. Günün özel şarkıları başlayacak. Yine güzel bir liste yaptık. Yolculuğumuza eşlik edeceğiz. Önce bir reklam arası. Hemen ardından günün özel şarkıları başlıyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurulabilirsiniz.

0: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendirmek.

0: sürüyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Günün özel şarkıları.
4: Günün özel şarkıları başlıyor. Açılışı Emrah'la yapıyoruz. Yeni şarkısı adı Çıkmazdayım. Hemen ardından Tarkan burada olacak.
5: Çok düşündüm seni terk etmeyi, bir başka

0: şarkıları. Hakikaten özel oldu. Ağırlarda güzel gitti. Dostlar, biraz moddan kopacağız reklam arası. Ama sonrasında tekrar görüşelim. Orhan Ölmez'den güzel bir şarkı gelecek.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
3: Bu banka benim.

0: ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: İdefix bilgilendiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte araçları kış koşullarına hazırlamakta önem kazanıyor. Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda ve kış şartlarında yol tutuşunu destekleyen özel hamur ve sırt desenleriyle tasarlanıyor. Lastik seçiminde aracın kullanım koşulları ve uygun lastik ebatları dikkate alınırken, lastiklerin diş derinliği, hava basıncı ve genel durumu da kontrol edilmeli. Kış lastiklerini mevsim başlamadan önce temin etmek, doğru ürünü seçmek ve kış koşullarına hazırlıklı olmak açısından önem taşıyor. İdefix de kış lastiklerinde 2000 liraya varan indirim fırsatlarını keşfederken, grup alışverişinde birlikte almanın avantajıyla yüzlerce ürün ve kampanya arasından ihtiyacınız olanları da bulabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü zapt ederek 88 yıllık Haçlı işgaline son verdi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Günün özel şarkıları.
5: Günün özel şarkıları Orhan Ölmez ve Affet'le artık yavaş yavaş biz de sona erdiriyoruz. Dostlar, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde yol şarkılarında tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Biraz

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı programımızda yine şarkıları ve şiirleri ya tebessümle ya hüzünle ya da umutla dinleyeceğiz. Çünkü ay ışığı duyguların dört mevsiminin de adı. Çünkü bu programda her duygunun bir karşılığı var bildiğiniz üzere. Hafta sonu için yine hem kendinizle hem de sevdiklerinizle birlikte moral depolayabileceğiniz, tüm haftanın yorgunluğunu atacağınız şekilde geçmesini umuyorum. Şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar olsun, yollarda dinleyenlere iyi yolculuklar olsun, evlerinde dinleyenlere de iyi dinlenmeler olsun. Ve her şey de gönlünüzce olsun. O zaman haftaya veda etmek adına ay işi nöbetimize başlayalım. Her biriniz hoş gelin.

Şimdi size bir mutlu anlar listesi paylaşacağım sevgili dinleyenler. Eminim neden o maddenin mutlu anlar listesinde olduğuna da hak vereceksiniz. Mesela ilkiyle başlayalım. Alarmsız uyanmak. Hazır hafta sonu geliyorken hafta içi kurulan alarmların kurulmadığı ve hafta sonu alarmsız uyanmanın verdiği mutluluğu hatırlayın. Aklıma gelenler arasında bu listeye niye ekleyebilirim? Mesela aramızda şoförler vardır, araç kullananlar. Kolaylıkla park yeri bulmak, mutlu anlar listesinde olmasını çok hak eden bir madde aynı zamanda. Yine yalnız anlarından keyif almak. İster evli olun, ister olmayın, arkadaş grubunuz, sevdiğiniz insanlar, bunların hepsinin yeri ayrıdır. Ama ben hayatta herkesin, ama herkesin bireysel olarak kendine bir yalnız alanı oluşturmasını da destekliyorum sevgili dinleyenler. Çünkü herkes bir kendiyle baş başa kalmalı. Bu kötü olduğunuzdan, kötü hissettiğinizden değil. Kendi kendinize bir hasbihal etmek diyebiliriz bunu aslında. Değerlendirme yapmak. Aynı zamanda seni anlatan bir şarkıyı dinlemek. Mesela sıradaki şarkı belki o şarkılardan biri olabilir. Bu da mutlu anlar listesinde olan bir maddeydi. Son olarak ne ekleyebiliriz bu listeye? Yine hafta sonu olunca mesela hazırlanmış kahvaltı kokusuna uyanmak. O koku şimdi bile hissettirdi kendini. Umarım hafta sonu bu mutlu anlar listesine daha da çok madde eklersiniz sevgili dinleyenler.

hafta sonu için önerilerim olacak sevgili dinleyenler. Bunların bazılarını ruhunuz için yapmanız, bazılarını zihin sağlığınız için yapmanız, bazılarını da beden sağlığınız için yapmanızı önereceğim. Naçizane. Mesela ruhun için yapman gerekenler arasında ne olabilir hafta sonu? Doğada vakit geçirilebilir sevgili dinleyenler. Az da olsa bir toprağa temas edebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz bir arkadaşınızı arayabilir, birine yardım edebilirsiniz. Ha, şunu da yaparsanız güzel olur. Hatalarınızı da affedebilirsiniz. Bunlar ruhunuzu iyileştirir. Zihin sağlığınız içinse şu telefonlar yok mu? Telefonsuz 1-2 saat geçirmeniz sevgili dinleyenler. Mümkünse 2 saat. Hiç telefona dokunmayın. Zihin sağlığınız için bir diğer önerimse önümüzdeki haftayı planlayabilirsiniz mesela. Neler yapmak istiyorsunuz? Bunları bir şekilde notlarınıza alabilirsiniz. Sonra beden sağlığınız için hafta sonu olunca tabii ilk akla gelen güzel bir kahvaltı oluyor. Sağlıklı bir kahvaltı yapmanız mesela. Hatta uzun bir yürüyüşe çıkmanız da şöyle güzel olabilir kulağınızda müzikle beraber. Malum soğuk havalarda başladığı için hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Vitamin desteği de alabiliriz bedenimiz için. Güzel geçen, mutlu geçen ve sağlıklı geçen bir hafta sonu olsun hepimiz için şimdiden. Çare.

Artık öyle bir yerdeyiz ki seni seveni de, kalbinde önemli bir yere koyanı da ya da hayatında öncelik vereni de anlıyorsun. Çünkü bunlar, bu güzellikler davranışlara yansıyor sevgili dinleyenler. İnsan o davranışlarından aslında birçok şeyi anlatıyor karşı tarafa. Seni üzen şeyi karşındaki insana defalarca söylemene de, yine bir ilişkide ne yapılması gerektiğini talep etmene de gerek kalmıyor işte. Sadece görüyorsun. Önemseyen çünkü gösteriyor. Bu kadar. O yüzden sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilere o güzelliği, o sevginin güzelliğini davranışlarınızla da gösterin sevgili dinleyenler. Zaten sözlerinizde de eklemek karşı tarafı mutlu edeceği için de ikisini çok güzel dengelemeli. Yani seven hem sevdiğini söylemek hem de aynı zamanda bunu göstermekle çok güzel bir şekilde karşı tarafı mutlu edecektir.

0: Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken vazgeçmelerden de bahsedelim sevgili dinleyenler. Bazen vazgeçersin. Herkesten ve her şeyden. Uzaklara gitmek istersin. Bedenen olmasa da ruhen. Başka yerlere kaçmak. Kimseyle konuşmak, kimseyi görmek istemezsin. Kurduğun hayallerden bile vazgeçersin. Ne başarmaya gücün kalır ne de oldurmaya. Bir iki defa kendini kandırır gibi yeniden denersin ama çok geçmeden de anlarsın olmayacağını, olduramayacağını. Yine yorulursun. Ya bir şeyleri beklemekten, acaba değişir mi diye sorgulamaktan, bir mucize olsun diye inanmaktan yorulursun. Kendini suçlamaya başlarsın. Umut ettiğin için, emek verdiğin için, gerçekleşmemesine rağmen hayallerinin peşinden koştuğun için. Kocaman bir boşluk olur adeta. Böyle tam kalbinin üzerinde doldurmak istedikçe içini acıtan, yüreğini sızlatan. Sonra yatağına girip yorganı üzerine çekersin. Vazgeçtim dersin. Bugün herkesten ve her şeyden vazgeçtim. Dedik ya, bazen vazgeçersin. Biriktirdiğin bütün hayallerden tek tek vazgeçersin.
1: Sen gittin ya, yaşantımın bir anlamı kalmadı.

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

değer verdiğimiz kişiler tarafından değer görmek isteriz. Sevdiğimiz kişilerden sevilmeyi hissetmek de çok doğal bir ihtiyaç bence. Ama sevgili dinleyenler, birinin hikayesinde değerli ve iyi kişi olmak bizim karakterimizin sağlamlığıyla ilgili olduğu kadar muhatabımızın karakteriyle de ilgilidir. Yani bazen ne kadar iyi olursak olalım, karakterimizi taşıyamayan, kıymetli olanı seçemeyen kimsenin hikayesinde kötü bir insan olarak da kalabiliriz. İşte bu ayrımı iyi yapmalı. Kendimizden emin olmak, o güzel bir durum. İşte karşımızdakinin de kendinden emin olmasıyla birleşince güzelleşiyor. Yani bazı şeyleri üstümüze alınmamak lazım. İkinci plana atılmak ya da değerimizin bilinmemesi, başkasında kötü insan olarak anılmak, bunlar bizden bağımsız. Aslında karşı tarafın da yine neyi nasıl kavradığıyla da alakalı. Üstümüze alınmayalım bazı şeyleri. Ama bu şarkıyı üstünüze alınabilirsiniz. Bilmem kimin hangi anısına dokunacak. Dinleyelim bakalım.

Yar kelimesinin iki karşılığı var dilimizde sevgili dinleyenler. Eski Türkçeden beri kullandığımız yar, uçurum demek. Farsçadan dilimize giren yar ise sevgili, dost anlamında. Şöyle bir düşününce aslında ilginç bir kelime. Çünkü dikkat edene sevgili, etmeyene ise sanki uçurum oluyor.

Birini sevmek sadece hoş duyguları veya onu tercih ettiğiniz anlamına gelmez sevgili dinleyenler. Sevmek başlı başına çok güzel ama çok değerli de bir içeriğe sahip. O içeriğin içerisinde değer vermek var, kalbine yerleştirmek var, korumak var, beslemek var, onurlandırmak var. Sevdiğimiz insana hissettiğimiz güzellikleri söylediğimizde onun mutlu olmasına vesile olmak var. Sevmenin içinde çok güzel içerikler var sevgili dinleyenler. Ama bu sadece karşımızdakine hissettireceğimiz, yönelteceğimiz güzellik değil. Bununla sınırlı değil daha doğrusu. Kendini sevmek de aynen böyle mümkün oluyor. Kendine değer vermek, kalbine sahip çıkmak, kalbine kalpten sarılmak mesela. Onu korumak ve beslemek. Kalbiniz neyle besleniyorsa. Güzel yerler gezerek mi? Güzel arkadaşlıklar kurarak mı? Ya da güzel şarkılar dinleyerek mi? Artık o size kalmış. Ha, işim gereği şarkı kısmında işte sıradaki şarkıyı kalpten kalbinize armağan etmek istiyorum. Anne.

Dünya acayip bir gurbethane. Herkes kendi kaderinde ilerlemekte. Alınan her nefes, atılan her adım bir yere ulaştırmakta. Yani menzil aslında çok yakında. Mühim olan azığa aşkı katmakta sevgili dinleyenler. Bu yolda ne düşmek boşuna ne yorulmak. Bu yolda ağlamak da yalvarmak da bir hazine aslında. Biraz da iş sanırım sabırda. Geleni hoş karşılamakta. Evet, dediğimiz gibi dünya zor bir gurbethane. Garipliği en derinden hissettiğin, bir çareliğini kuşandığın, sürekli düştüğün, bazen kalkamadığın. Ama bilirsen dostunu, tanırsan şah damarından da yakın olanı, o vakit çevirirsin viraneni gülistanına. Aramalı, bulmalı, sevmeli ve olmalı. Çokça sabretmeli, çokça hissetmeli ve çokça da seyretmeli.

Radyo Türk'ü Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Normalde bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi, şair ya da yazarlarımızdan birini belirleyip kısaca da hayatından bahsederek veda ediyorduk. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik ediyordu. Ama bu gece haftanın son Ayşe nöbetinde, epeydir de yapmamıştık. O yüzden Ayşe nöbetçilerimiz, gecemizin Ayşe nöbetçisi sizlersiniz sevgili dinleyenler. Üçüncü saatimizde dinlemek istediğiniz şiirleri Instagram adresim Uğur Eracil üzerinden direkt mesajla gönderirseniz içlerinden iki tanesini üçüncü saatimize paylaşacağım. Soyadımı meşhur kodlamamla kodlayayım. Asker olan Er, acil servisin acili Uğur Eracil. Dinlemek istediğiniz şiirleri oradan direkt mesajla ulaştırabilirsiniz. O zaman bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Hey, bir zaman bakıp bakıp seyrine doyamadığım, şimdi gurbette bırakıp sesini duyamadığım, evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemediğim, akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü, kıvırcık saçlı başını göğsüme koyamadığım, dik yamaçların selisin, sen benden daha delisin. Şimdi kimlerin kulusun, başını eğemediğim, nasıl vurgunum bilirdin, niçin benden yüz çevirdin, kimlerin koynuna girdin, öpmeye kıyamadığım.

Bazen dertler sırasını beklemeden üst üste gelir. Böyle tam nefes alıyorum derken nefessiz de bırakabilir. Rahata erdim derken bir sıkıntı daha baş gösterebilir. Oh be sevildim derken ayrılık gelebilir. Kavuştum derken ölüm de gelebilir. Yaşananlar elbet ağır gelir. Hiç bitmeyecek bu hengame zannedilir. Dert hep beni mi bulur denir ama başkasına senden de ağrı gelir. Kiminin diline gelir, kiminin kalbine, kimi kalbine bile getirmeden sahibine bildirir. Bazen de bir şey olmadan anlamsız bir bunalım gelir. Derin bir daralma, koca bir yalnızlık hissi, ne bileyim ismi konulmayan, çaresi bilinmeyen bir hüzün çöküverir. Gelir gelir, bunların hepsi her birimize gelir. Tamam anladık da hani peki çaresi nedir diye soracak olursanız, şimdi biz insanız ama sadece şu etten ve kemikten, duygudan ve düşünceden var olan bir insan değiliz. Bizim bir ruhumuz var, unuttunuz mu? Ve o ruhumuz gurbet diyarında, garip illerde, vatanına özlemde, aslına hasrette, var olduğu güzelliğin izini aramakta. Ararken bir oraya bir buraya da savrulmakta. Bazen aç susuz kalmakta, bazen evsiz barksız kalmakta. Mühim olan onun ne aradığını bulmakta işte. Aradığını bulacağı yerde aratmakta. Doğruyu arattırıp huzuruna vardırmakta. İşte ruhunu huzura vardırınca bedene gelen dertler de hoş bile geliyor. Geçiciliği kazandırdıkları tebessüme evrilir, şükrü ziyadeleşir, muhabbeti ulvileşir. Hem ne demişti bizim Yunus? Gelse cemalinden vefa, yahut celalinden cefa, ikisi de cana safa. Kahrında hoş, lütfunda hoş. Seven, isteyen, arzulayan Yunus'la benzeşir.

Bağlanmayacaksın bir şeye. Öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişim gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Böyle paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeyleri sahipleneceksen, çatıların gökyüzüyle birleştiği yerleri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın. Ucundan tutarak.

geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktı. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

Beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz verince kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını öğrendim.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz. Ayşe gölgesinde huzur arayan ve de bulabilmenizi umut ettiğim sevgili dinleyenler. Haftanın son uğurlayışı burada sona eriyor. Yine iki günlük özlem biriktireceğiz heybemizde ve yeni haftayla dökeceğiz yürekten yüreğe. Mesaj göndererek de burada ay ışığında olduğunu gösteren tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki burada bu anı beraber paylaşıyoruz. Derdiyle uyuyan varsa aramızda dermanıyla uyansın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Pazartesi evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde pazartesi günü ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya